0: vesaire çıkarmışsınız. Ben de umarım Laye ile seslendiririm.
1: İnşallah. Murat sen de katılırsın.
0: Beraber söyle, ne güzel olur.
2: Tamam, hay hay okuruz.
1: Yani çeyrek okuruz. Gönül yarım gönül olur.
2: Yarım, yarım.
1: Biz de katılırsak
0: çeyreği yarıma tamamlayalım.
2: Çeyrek oldu abi.
3: Dördümüz tamamlarız.
0: Bırak.
2: Peki. Peki buyurun.

0: Oh, çok güzel gidiyoruz arkadaşlar.
1: Bence de.
0: Şimdi de o zaman şöyle Göktuğ'a bakıyorum. Harika bir kıyafeti var bugün.
2: Gömleğim var.
0: Evet. Hazır bu gömleği giymişken sana bir şarkı okutturmamız lazım. Sırası geldi.
2: Giymesem okutmayacak mısın?
0: Giymesem.

Sen bundan sonra üstümden oldun. Çıkartmıyorum o zaman. Şaka bir yana gerçekten. Çok sevdiğim bir şarkıyı söylemek isterim size. Yine Sezen Aksu'dan söyleyeceğim. Çünkü Sezen Aksu sanırım bu ara en çok dinlediğim ve en çok söylediğim sanatçılardan biri. Sözü ve müziği ona ait olan, aslında gitmenin ne kadar da güzel anlatıldığı bir şarkı. Ben de yoluma giderim diyeceğiz.

0: Aşktan oğlum. Ya Rabbim.
1: Çok güzeldi. Yüreğinize sağlık.
0: Çok büyük bir usta be şimdi gene. Ben de hayran yani 3-5 kişiye hayransam bir tanesi Kayahan'dı. Ve sen de o şarkıyı hazırladın ya
1: şimdi
0: bize.
1: Şimdi böyle söylediğin için daha çok heyecanlandım.
0: Vallahi bizi bizden aldın. Hele Volkan abinin kulaklıklarıyla da şu anda duyuyorsun kendini.
1: Evet,
0: o da özel bir durum.
1: Bunu duymak gerçekten beni çok çok etkiledi. Zaten beraber müzik yapacağımız için çok çok heyecanlıydım. Kulağımdaki kulaklıklar sevgili Volkan Konağ'ın kulaklıklarıymış. Ben ekstra heyecanlanıp ekstra duygulandım. Şimdi bu şarkı da benim sahnede söylemekten çok keyif aldığım bir şarkı. Gerçekten hepimizin duygularına tercüman olan bir şarkı bence. Bu duygular birleşince, bu kadar büyük ustalar birleşince inşallah ben de layık olabilirim diyorum ve geçelim.
0: Haydi bakalım arkadaşlar.

0: Benim neydi günahım? Şurada oturdum. Dedim. Peki benim günahım neydi?
1: Şurası deşildi mi?
0: Ya deşildi. Paramparça oldum şurada.
1: Gerçekten.
0: Oturdum. Vallahi billahi.
1: Vallahi bunu yaşattıysak
0: gözlerimde ne oldu? Bu nedir ya?
2: Zehra, ne iyi oldu da bugün geldin. Böyle vallahi güzel şarkılar da seçerek geldin.
1: Ne güzel.
2: Seni
1: oldu.
2: Ben şahsen tanıdığıma çok sevindim.
3: Hepimiz öyle.
2: Hepimiz öyle.
1: Ben de öyle. Gerçekten. Hepiniz çok kıymetlisiniz. İlk kez bir araya geliyoruz. Murat Bey hariç ama... Gerçekten bu akşam burada sanki yıllarca müzik yapmışızcasına keyifli bir akşam geçirdik. Hepinize çok teşekkür ederim. Arkada emeği geçen bütün müzisyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzeldi.
2: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Zehra mükemmel enerjisiyle bugün bizlere konuk oldu. Beraber şarkılar söyledik. Önümüzdeki hafta tabii ki Aşk ve Ötesi programı yeni bölümüyle sizlerle beraber olacak.
3: Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner.
1: Sensiz yapamıyorum.
2: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar yarın TRT Müzik'te.
1: Arap saçları.
2: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz.
1: Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra da.
2: Sıradaki parça da biraz
3: yangın yeri.
2: Onunla yangın
3: din yangın yeri. Evet.

0: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Alkışlayan elleriniz, gönülleriniz, yüreğiniz var olsun. Doğudan Sesler programımıza ekranlara başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, hoş geldiniz efendim. Sefa geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün bu toprakların bir evladına ekranlardan gerek radyodan kendisini her daim zevkle, büyük bir keyifle dinlediğinizi, izlediğinizi bildiğimiz o güzel, o yanık sesiyle türkülere hayat veren benim 35-36 yıllık dostum, arkadaşım, canım kardeşimi bugün burada ağırlıyoruz. O güzel alkışlarınız efendim Yıldırım Budak için olsun.
1: Gel.
2: Aha.
1: Gel. İlk kez ayakta
2: okuyalım
0: ha? Yok, oturma. Hemen iki kelam edelim.
2: Tabii.
0: Çok teşekkürler. Kardeş hoş geldin.
3: Ben de çok çok teşekkür ederim. Hem TRT Müzik ailesine, hem karşıdaki konuklara, hem ekran başındaki bizi izleyen bütün kıymetlilerimize. Ve sana çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz baba.
3: Güzel okuyan bir arkadaşımla birlikte meşk etmek benim için çok büyük keyif olacak. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Alkışlarımız Yıldırım Budak için olsun. Kardeş yerimize geçelim.
3: Olur, nasıl istersen.
0: Haydi gel şöyle. Döndük. Çok şükür. Çok da fazla sohbet edebilme şansımız olmadı efendim. Provalar da böyle bir bayağı bir meşakkatli geçtiği için gerçekten bir hasbihal edemedik.
3: Valla şimdi zannediyorlar ki bunlar çıkıyor işte saz çalıyor söylüyorlar. Güzel olsun diye sabahtan beri uğraşıyoruz. Herkesin gönlüne sağlık.
0: Eyvallah. Viola revan olalım mı? İlk eserimizi alalım.
3: Başım gözüm üstüne buyurun.
0: Başın gözün güzeller gözün olsun. Alkışlarınız Yıldırım Budak için olsun efendim.

0: İkisi de aynı okudum ya.
1: Sesine soluna sağlık kardeş, ömrüne bereket.
2: Eyvallah da defteri ters tutmuşlar, baştan okuduk.
1: Hiç problem yok. Efendim, 35-36 yıl oldu mu Yıldırım? Biz sen dedin ya programda, provada. Vallahi, aynı anda denize atıldık dedin ya.
2: Aynı denize atıldık.
1: Aynı denize.
2: Bu benim peşimden geldi ama söyleyeyim. Hani kılavuzu kılavuzu karga olan mı? Şahin,
1: öyle bir şey. Estağfurullah ya öyle.
2: Vallahi biz bir sınava girdik, ikimizi de birinci ettiler o zaman. Benim kardeşim de o zamandan beri dostuz.
1: Evet.
2: Allah
1: 36 yıl olmuş efendim.
2: 35-36 sene oldu.
1: Evet. Camiadaki en eski belki diyebilirim tanıdığımdır.
2: Ama o günler güzeldi.
1: Tabii. Ya her geçen gün arıyoruz.
2: Evet. Evet.
1: Yani vaziyet o vaziyet.
2: Galiba yaşlandık Tuncay Baba.
1: Daha etmeyle oralara hiç girme zaten. Boş ver. Ne diyeceğim?
2: Ama herhalde sen bir 80'e kadar okursun öyle geliyor bana. Amcama çekersen vallahi.
1: Ya öyle yaradan dışına bilmiyorum, kurban olurum, bilmiyoruz artık. Allah evet, ömür versin.
2: Allah sağlıklı saat ömür versin herkese.
1: Allah senin de canına sağlık
2: eyvallah,
1: versin kardeş.
2: Benim, eyvallah.
1: Böyle güzel yanık yanık okuyan, keyifle okuyan, aşkla okuyan. Yani kaç kişi kaldı bilmiyoruz ki. Kimseye de hani emeğine halal getirmek istemeyiz ama. Başkasın babacığım sen.
2: Eyvallah abim, çok teşekkür ederim.
1: Ömrüne bereket olsun.
2: O sizin
1: olsun.
2: Başkalığınızdan.
1: Estağfurullah.
2: Eyvanınıza davet ettiniz ya. Demek ki başkalığınız.
1: Keyif, keyif. Eyvallah. Yıldırım keyif, keyif. Eyvallah. Kardeş burada peçeteler hemen burada. Su da bu hemen sağ tarafında. Alageyik de yolda.
2: Alageyik yolda mı? Okey.
1: Hadi, hadi canlar. Efendim alkışlarınız Yıldırım Budakçı'nın olsun.

0: Ağzına sağlık kardeş.
1: Eyvallah. Kimsenin elleri dert görmesin. Çok teşekkür ederim.
0: Vallahi herkes huşu içinde dinliyor. Hani böyle bir şey olur ya, kara delikte kaybolmak gibi. Alkışlamanın ötesinde bir vaziyet. Dadaş.
1: Benim kara deliğime yakalanmasınlar, kor olurlar vallahi.
0: Tamam, hayır. Canım benim ya. Yıldırım, kaç senesin Erzurum'dan ayrıldın sen?
1: Tüncaycan, ben buralıyım. Yani burada doğdum. Evet, aslında 12-13 yaşlarına kadar. Ondan sonra körler okulu için Antep'e yatılı gittim.
0: Antep'te.
1: Antep'te.
0: 10 yılda orada. Senin acıyla da aran iyidir. Kebaptan acı.
1: Acıyla da aram. Acımasa ses kısmasa iyi.
0: Değil mi?
1: Tabii. Ondan sonra Ankara'da işte birlikte o karşılaştığımız maçtan. Evet. Bu zamana da Ankara'dayım. Allah sesimizi rızk etti. Çocuklarımıza rızk etti.
0: Ne mutlu.
1: Yani iyi ki de o günler olmuş. Bize güven kazandırdı. Yine de tabii bütün mezarlarımız burada. Sıla-i Rahim yani, yapıyoruz. Senin sayende geldik, babayı da ziyaret ettik.
0: Estağfurullah kardeş, ne münasebet. Biz çağırdık, sen de lütfettin. Bizi kırmadın.
1: Başım geldi. Her zaman. Başım, her zaman. Yeter ki Allah sağlık versin.
0: Amin, amin. Sen nefeslene dur. Ben bir kitabınızı okuyayım.
1: Tabii.
0: Onu peşine de bir Memleket Türküsü okuyayım. Ondan sonra bir Leyla'mız var, dinleyeceğiz. Bir nefeslen efendim. Hatta ölüm yıldönümü merhuma özür dilerim. Neriman Altındağ Tüfekçi hocamızın kaynaklık ettiği, daha doğrusu kulaklarımıza ilk onun sesinden nakş olmuş bir uzun havamız var. Kelkit'in altı bağlar, kar yağar, seki bağlar. Oğul diyor Muratlı Murat almış, Muratsız her gün ağlar. Onu okuyalım, sonra da yola revan oluruz efendim.

0: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Kardeş geldim. Geldim. Nefeslendi.
1: Gönlüne sağlık. Ne güzel oldu vallahi.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ya şimdi çok güzel sevgili konuklar, değerli izleyenler. Çok güzel bir eser var. Leyla diye. Bir metafor olarak Leyla biraz enteresan. Yani işin hem tasavvufi yönü var, hem aşkı tarif eden en yalın, en net öznelerden biri aslında Leyla.
1: Leyla yani, bir de gece demek biliyorsun.
0: Tabii Leyla. Yani Leyla'yı tarif etmeye, anlatmaya başladığın zaman o kadar çok yönlü, o kadar dallı budaklı bir konu ve mevzu ki. Ve Leyla konu edilen eserlerin hepsi de böyle çok alımlı, çok güzel, böyle çok keyifli eserler.
1: Hepsi de şey, serzeniş.
0: Hem de
1: yani,
0: nasıl?
1: Hiç böyle yani oh özlem, Leyla yanımdasın, serzeniş, canım şu mutluyum diye bir şey yok. Hep Leyla'ya da sitem.
0: Evet.
1: Hayata da kendine de sitem. Aynen. Hep böyle.
0: Şimdi çok güzel bir Leyla var efendim. Şimdi onu dinleyeceğiz. Hele Leyla diyor. Hele sen Leyla. Benim başıma hele ne Leyla. İşler açtın. Senin için ıssız çöller açtım. Ahtı peymanın da ikrarsız çıktın diyor. Evet. Yine serzeniş var baba. En güzel de senin sesinden olur.
1: Eyvallah, eyvallah, çok teşekkür ederim.
0: Haydi canlar.
1: Buyurun arkadaşlar.
0: Alkışlarınız Yıldırım Budak için efendim.

0: Eyvallah. Şimdi ne demek lazım bilmiyorum ki.
1: Valla Leyla'sı uzak olan düşünsün. Ne diyeyim ben?
0: Leyla.
1: Eyvallah Leyla.
0: Leyla'sı var diyor Mecnun'un. Böyle Mecnun gezenin ne diyor elbet bir Leyla'sı var.
1: Tabii.
0: Leyla çok derin ve çok fena bir mevzu. Sesine soluna sağlık olsun. Efendim. Doğu'nun şark bülbülü. Celal Bey. Celal güzel ses. Babam anlatmıştı 58'de dedi. Geldi Erzurum'da. Konser verdi. O zamanlar işte televizyon vesaire yok. Kimseyi sima olarak tanımıyor. Dada sinemasında konser verecek. Bir adam çıktı diyor elinde cümbüşüyle. Açış yapmaya başladı. Herkes bekliyor ki işte açış bitecek. Celal Bey türkü okuyor okuya gelecek. Açışı bitirip çimen yerden su çıkar. Çimen yerden diyor girmesiyle diyor babam Dada sineması yıkıldı. 58'de. Efendime söyleyeyim 2-3 gün bildiğim kadarıyla burada refakat etmiş. Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif okumuş. Kendisine sormuşlar Erzurum ve Diyarbakır için ne söylersin üstad diye. Bir anne karnındaki ikiz bebekler gibi demiş. Hem musikisi benziyor hem örfü, ananesi, adetleri.
1: Tabii ya Mükerrem amca ben o bir yerde bir sohbetine katıldım. Celal Güzel Ses'le ilgili. Dedi dadaş bir evliya gibi geldi üstümüze düştü diyor. Biz
0: tabii.
1: O zaman dedi makara bantları dedi teyp şey yaptık hepsini hazırladık. Bir kelimesini bile kaçırmamak için.
0: Tabii çok büyük usta.
1: Evet.
0: Yani bir Diyarbakır ağzıyla efendim yöresel ağızlı bir.
1: Elazığ karışık.
0: Tabii. Yöresel bir eseri seslendirdiği gibi bir İstanbul Gazelhan gibi İstanbul üslubu ile de klasik üslupla da gazel okuyabilen yetişmiş ender üstadlardan biriydi. Makamı mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın ve tüm ustalarımızı. Lafı uzattık. Dolayısıyla Celal Güzel Ses'le onu iade edelim. Ağlama yar okuyalım baba.
1: Olur. Nasıl istersen.
0: Ağlama yar ağlama. Mavi yazma bana. Mavi yazma tez solar. Ciğerimi de ağlama evet. Diyor. Hadi buyurun.

0: ağzına sağlık kardeş.
1: Senin de ağzına sağlık kardeşim.
0: Yıldırım canım benim ya. Efendim TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani stüdyosundan canlı olarak gerçekleştirdiğimiz ve TRT müzik ekranlarından da program başlarken dedik ya canlı olarak izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımız devam ediyor. O ki Aşık Yaşar Reyhani stüdyosundayız. Reyhani Baba'yı da bir yad edelim.
1: Değil mi? Evet.
0: Hem de Yıldırım Budağ'ın sesinden yad edelim.
1: Ben mi okuyayım?
0: Sonra olsun. Bu kadar.
1: Nasıl
0: yine yanık yanık koku babam.
1: Başım gözüm
0: üstü. Ciğer dağlayan.
1: Reyhani Usta'dan sakın dağlar gibi yüceyim deme. Zaman gelir etrafın kar olur. Kış gelir yaz gelmez diye gam yeme. Her kışın sonunda bir bahar olur.
0: Hoş. Haydi bakalım. Arkasından da şey Mulis Akarsu Usta'ya yad edelim mi?
1: Olur. Hemen arkasından Mulis Akarsu'dan yine güzel bir kendine has bir türkü. Yorulmuşsun dünya, eski kızın kalmamış
0: diyor değil mi? Hadi bakalım. Hadi. Buyurun canlar.

0: Kendine şöyle bir sarılacağım. Kardeş tanıyorum seni ya.
1: Eyvallah.
2: Eyvallah. Ömrüne bereket ya. Arkadaş. Taze karlar diyor yağmış karın üstüne. Bülbül figan eder gülün üstüne. Dediler ki yar yağ deller almış. Daha iflah olmam bunun üstüne. Buyurun canlar.

0: Efendim, hani çok muhabbet tez ayrılık derler ya, maalesef programın sonuna geldik.
1: Geldik mi?
0: Ben sana demedim mi çabuk bitiyor diye?
1: Daha yeni başladık. TRT'nin
0: Estağfurullah
1: bütün
0: baba.
1: yapımcılarına söyleyeyim. Bu türkü programlarını az program veriyorlar bize ya. Ben söyleyeyim yani.
0: Söyle kardeş, bir daha
1: Böyle
0: söyle.
1: bir
0: Töreli diyorsun, bir
1: Vallahi
0: töreli.
1: bak, ciddi söylüyorum.
0: Hani
1: Ne oldu, iki türkü söyledik ya.
0: Kaç, iki tane. Efendim. Ekranları başındaki değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan kıymetli konuklarımız, evvela çok teşekkürler ediyoruz.
1: Bütün yüreğimle senin yanında olmaktan keyif aldım.
0: Oy,
1: Bunu herkesin
0: kurbanım, sağ
1: bilmesini
0: olasın.
1: istiyorum. TRT'ye,
0: Bildim.
1: ailesine, saz arkadaşlarıma, kardeşlerime, buraya kadar bu kış günü buraya gelen bütün dinleyicilerimize, ekran başındaki nenelere, dedelere, kardeşlerime, bacılarıma selam olsun. Memleketimde olmaktan, burada olmaktan çok keyif aldım.
0: Var olasın.
1: Eyvallah.
0: Ömrüne bereket olsun.
1: Eyvallah.
0: Hadi kavurma koyalım tasa.
1: Hadi be Erzurum'un kavurmasını.
0: Haydi bakalım.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Binlerce yıldır birçok din ve inanç sistemine ev sahipliği yapan Urfa, aynı şekilde çeşitli tekkeler ve daha geniş anlamda İslami dini yaşam içinde önemli bir yerdi.

melodi kompozisyonu, lirik temaları ve Urfa ağzının kullanımıyla Urfa'nın halk müzik gelenekleri, dini ve ladini müzik repertuarlarının muazzam bir şekilde iç içe geçtiğini yansıtıyor. Urfa'nın kendine özgü müzik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bakır Karadağlı'yı dinlemeye geldim.

0: Bakır Bey, ilk kez Urfa'ya geliyorum ve özellikle Urfa'nın müziği çok merak ediyorum. O yüzden sizi konuk etmek için çok şeref duyuyorum.
1: Biz şeref bulduk. Hoş geldiniz
0: Hoş bulduk.
1: memleketimize.
0: Çok memnunum.
1: Şeref verdiniz. Urfa'nın müziği tabii ki çok ilgi çekici bir müzik
0: Evet.
1: anlayışı var. Bizde Türk müziğinin tüm formları birlikte icra ediliyor. Mesela türkümüz bile bazen bir klasik şarkı formunda olabiliyor. İlahiler icra ediyoruz. Çifte diyoruz bu ilahilere. Uzun havalarımız var. Gazellerimiz var. Yani Türk müziğinin bütün formları burada halk nezdinde, halk müziği çerçevesinde icra ediliyor.
0: Anladığım kadar Urfa müzik şehir diye
1: Evet,
0: geçiyor.
1: evet.
0: Müzik bu Urfa için ne önemi taşıyor?
1: Müzik, meclis adamı olmanın aslında mecliste saygın olmanın çok özel bir şeyi, türevi diyelim.
0: Müziğe karşı
1: Müziğe
0: saygı
1: karşı
0: var.
1: müthiş bir saygı vardır. Müzik icracılarına karşı son derece saygı vardır.
0: Siz de böyle bir davranışla karşılaşıyorsunuzdur.
1: Tabii bizim ustalarımız hep zaten öyleydi.
0: Siz de bir usta olarak
1: Estağfurullah.
0: kucağınızda bir cümbüş var diye biliyorum, değil mi?
1: Bu cümbüş tekneli fakat
0: Ha.
1: sap, cümbüş sapı değil.
0: Tambur
1: Buna
0: miyim?
1: cümbüş kazanlı Urfa tamburu diyoruz.
0: Bu Urfa ait bir enstrüman mı peki?
1: Şu kısım değil.
0: Tabii ki.
1: Evet, şu kısım cümbüş.
0: Evet.
1: Evet, fakat şu kısım benim şahsıma ait bir form.
0: O size ait bir.
1: Bana ait, evet.
0: Neden
1: Fakat
0: böyle tercih ettiniz?
1: bu Urfa'yı ve genel Türk müziğini, Doğu müziğini de anlatan bir saz. Ya bunda tarı hissettirebilirsiniz. Tamburu hissettirebilirsiniz. Cümbüşü zaten hissettirirsiniz bu versiyonunda. Böyle geniş bir icra yeteneği olan bir saz mı?
0: Sorularım devam edecek ama ondan önce sizden bir eser dinleyebilir miyim
1: Tabii ki
0: acaba?
1: seve seve. Evet. Daracık sokakta yara kavuştum.

0: yaptığınıza, ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum Audrey Hanım, sağ olun.
0: Bu eser Urfa yansıtıyordur.
1: Evet, evet. Bu geleneksel bir Urfa türküsü. Gördüğünüz gibi Urfa'nın sokaklarına konu edinen bir türkü. Ve o zamanki yaşama konu eden bir türkü.
0: Evet.
1: Sevdalıların bir sokakta bir araya gelmeleri, küslermiş, bir de onunla barışıyorlar bir gül vererek. Çok anlatımı yüksek bir türkü.
0: Kesinlikle kavuşan yarlar.
1: Evet.
0: Aynı zamanda anladığım kadarıyla Urfa'da yani birden fazla medeniyetlerinin kavuştuğu yer.
1: Evet.
0: Çok uygar olduğun bir şehirdir.
1: Evet, şehir kültürleri zaten öyle, musikileri çok gelişmiş oluyor. Şehirde tabii çeşitli unsurlar söz konusu olunca ister istemez o katkılar bugünkü güzelliği ortaya çıkarıyor.
0: Mesela bu çok kültürlülük nasıl müziğe giriyor sizce? Nerede anlıyorsunuz müzikte?
1: Şimdi bu mesela Urfa'nın eski şeyleri, müzisyenleri genellikle Ermeniler. Dolayısıyla Ermeniler müzikte diyelim ki sazda çok öndeler. Seste de yerli Urfalılar hem de. Dolayısıyla ikisi bir araya geldiğinde çok yüksek bir müzik icra ediyorlar.
0: Kesin.
1: Yani herkesin iyi tarafı, iyi yönü alınınca
0: müzik bir insanlar birleştiriyor orada.
1: Birleştiriyor, evet.
0: O zaman sizden bir eser daha dinleyebilir miyiz
1: acaba? Evet. Şimdi sırada bir gazel var. Yaşar Nezihe Hanım'ın gazelini mesnevi tarzında okumaya çalışacağım. Bu fulünle ciğerparem en isim haki sarılırdı. Parça terkiplerin olduğu bir gazel diye.

0: Ellerinize, ağzınıza, ruhunuza sağlık.
1: Eyvallah.
0: Çok güzel oldu.
1: Böyle bu Yaşar Nezihe Hanım'ın evladının vefatı üzerine yazdığı bir ağıt aslında. Yani ciğerparesinin ayrılışından sonra yaktığı bir şiir diyelim.
0: Bunu hissettiriyor ezgisi de. Sizinle birlikte bir şeyler çalmak çok isterim.
1: Ben de çok arzu ederim.
0: Size eşlik edebilirsem
1: olsun.
0: Çok mutlu olurum.
1: Ben de mutlu olurum.
0: Birlikte ne çalabiliriz acaba?
1: Seher oldu, vakit oldu. Hicaz bir türkü.
0: Değil
1: çok
0: mi?
1: Da yakışır umarım. Evet.
0: Bakalım.
1: Bir anonim Urfa türküsü. Şüksü Çadırcı'dan alınan bir türkü. Şüksü Çadırcı da Urfa'nın önemli ustalarının birisidir.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah.
0: Ellerinize.
1: Sizin ellerinize sağlık.
0: Osman, hemen arka binde bir ezgi
1: tamam,
0: daha çalalım mı?
1: Gül yüzün dönme benden diye bir beste türkümüz var. Evet. Bedirhan Kırmızı'dan alınma. Evet.

0: Ağzınıza, ellerinize
1: sağlık sizin de.
0: Çok güzel oldu yani. Çok güzel bir eser.
1: Sizin çok güzel. Çok güzel.
0: Yani çok en az çok keyif aldım. Kusurlarıma affolsun. Var olsun.
1: Sağ olun. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Programı bitirmeden bunu sormak istedim aslında. Bugünkü Urfa müziğin kültürün aktarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bunun devamını var mı? Ona giriyor musunuz?
1: Yüce şeylere hitap eden doğusal müzikler artık yerini daha sentetik müziklere bıraktı. Ama tabii çaba var. Bahçıvan diyelim tohum ekiyor, suluyor.
0: Evet.
1: Fakat işte onun yeşermesini beklemek lazım.
0: Evet. Ufak olsa da umarım biraz sulamış olduk. Bir son eserimiz olur. Yani son olmasın inşallah da şimdilik bir son ne çalalım?
1: Yine bir geleneksel türkü. Kalanın ardında ekerler küncü.
0: Çok güzel.
1: Evet, yine kalenin önündeyiz burada. Burayla da anlamlandırarak onu icra etmeye çalışalım.

0: Ayağınız ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Var olun siz de.
0: Müziğinizi, hikayenizi, görüşünüzü benimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Evet, siz de şeref verdiniz bize. Buraya konuk oldunuz.
0: Çok teşekkür ederim. Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah görüşeceğiz. Var olun.

çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan o.

0: Seda Gökkadar'ın yorumu ve sunumuyla hazırlanan Bir Hoş Seda, hafızalara kazınan sesiyle tanınan Ayşe Mine'yi ağırlıyor.
1: Düştüğün yerlerde sen artık yoksun. Düşeni götürür.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Ben Kıymet ve iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne çarşamba TRT Müzik'te.

Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir. Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir. Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene. Biz sende olmasak bile sen bizdesin gene. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda Makedonya Üsküp'teyiz. Üsküp'ten merhabalar.

0: Geleneksel müziğin, Türk müziğinin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Bugünkü rotamız Makedonya Üsküp. Ata topraklarımızdayız. Ve geleneksel musiki üzerine çalışmalar yapan çok kıymetli Elena Hanım'la birlikteyiz. Efendim programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de.
0: Değerli sanatkar arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllardır gerçekten güzel, önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz bize bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz?

0: konserler, programlar, müzik çalışmalarınızdan?
1: Uzun zaman geleneksel müzikle başlayıp
0: Evet.
1: sonra başka bir müzikle bir fusion olarak
0: Evet.
1: çalışıyorum ama genellikle geleneksel müzikle uğraşıyorum. Sadece Makedonya toprağımdan değil, bütün Balkan ülkelerinden özellikle Türk müziği çok severim yani sonra Yunan, Bosna bilmiyorum ya bütün bölgeden müzik söylüyorum ve aynı zamanda araştırmacıyım hem belgesel şekilde olarak bu araştırmayı
0: Evet.
1: getiriyorum.
0: Akademik tarafımız da var yani,
1: Evet
0: akademik taraf,
1: yani
0: evet.
1: sadece bir şarkı bulup da söyleyip değil yani onun tam derine girmemiz lazım yani
0: Hikayesi nasıl yazılmış, hangi olaylardan olmuş
1: köklere
0: araştırıyorsunuz,
1: daha derin
0: köklere.
1: ve derin yani
0: Evet.
1: bir deniz büyük bir deniz var aslında
0: Evet.
1: büyük bir macera yaşamak. Onun için bir çok kıymetli, ben çok mutluyum çünkü bayağı insanlarla tanışıyorum. Yaşlılarda, onlardan böyle şey mübadele eden yaşlılarla konuşurken çok zevk alıyorum. Aynı zamanda benim büyük bir hayatımdan parça yani bir onları bana destek, hayatım destek gibi
0: Evet.
1: hissediyorum. Yani büyük
0: Oralardan
1: bir aile gibi
0: eserler
1: hissediyorum.
0: de alıyor musunuz onlardan? Mesela
1: Çok,
0: Türkiye'de
1: evet.
0: biliyorsunuz derleme deriz biz.
1: Derleme
0: Sanatkarlarımız,
1: yapıyorum. Doğru.
0: ustalarımız
1: Doğru.
0: köylere gider, kasabalara gider. Oralarda okunan türküleri kazandırırlar bizim müziğimize. Siz de öyle yapıyor musunuz?
1: Yapıyorum. Özellikle Türkiye'de, bütün Türkiye'de çok araştırma yaptım.
0: Evet.
1: Şimdi Makedonya bölgesinde Yörüklerle yeni bir albüm çıkacak benim.
0: Evet.
1: Yaptığım araştırma
0: Yörüklerle.
1: Yörüklerle.
0: Evet. Balkan müziğinde katılır mısınız bilmiyorum. Ben şunu çok hissediyorum. Yani böyle bir hüzünlü, duygusal bir şarkı bile söylesek içinde bir coşku mutlaka var.
1: Evet.
0: Yani Balkanlar demek coşku demek aynı zamanda. Öyle değil mi? Ne dersiniz?
1: Coşku.
0: Evet.
1: Hüzünlü coşku
0: Hüzünlü
1: diyebilirim.
0: coşku. Evet, çok
1: Evet.
0: enteresan oldu. Ya benim çok ilgimi çekmiştir. Kederli, yani bizim üzüleceğimiz bir şarkıda bile içinde mutlaka bir coşku görürsünüz,
1: Evet.
0: yaşarsınız bunu.
1: Evet.
0: Peki, güzel bir eser daha rica etsek sizden. Birinci eserimiz çok güzeldi. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Değerli sanatkar arkadaşlarımız, zaten Balkanların müzisyenleri hiç konuşmaya gerek yok. Muhteşem.
1: Evet.
0: Yani bir kere hiç bilmedikleri bir şarkıyı bile hemen sizinle beraber bir provada çalabilirler. Hangi eserimiz var sırada?
1: Şimdi sırada Oro diye bir eser. Onun gerçek ismi Koga Kiodiş
0: Evet.
1: Momezavoda, Makedon sözlerine. Ve aynı zamanda bir Sefart Yahudilerden sözleri Ladino dilde
0: Evet.
1: söylüyorum. Bir karışık şarkı oluyor.
0: Evet. Makedonya bölgesine ait değil mi şarkınız?
1: Evet.
0: Peki, buyurun.

0: Elena Hanım çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce sohbetini yapmıştık. İşte duygusal şarkılarda bile bir coşku var diye. Eğer yanılmıyorsam siz de bir düğün şarkısı, aslında düğün bahseden bir eser okudunuz. Dinlediğimizde çok duygusal bir şarkı ama düğün bahsediyor, öyle değil mi?
1: Yani aslında iki hikaye var.
0: Evet.
1: Çünkü hem Sefarad'dan, Marokko'dan
0: Evet.
1: kaynak var. Onun düğün şarkısı aslında
0: Evet.
1: Scala Rica de Oro, gerçek
0: Evet.
1: şarkı. Ve o anlatıyor, bir merdiven, altından merdiven ve
0: Evet.
1: yeni bir gelin geçer o merdivende.
0: Evet.
1: Ve bildiğimiz gibi düğün hem hüzünlü hem neşeli
0: Evet.
1: bir
0: Yani
1: duygu var.
0: gelin evden
1: Dediğin...
0: ayrılırken üzünlü olur ya biraz, herhalde onu anlatıyor
1: Ve
0: galiba.
1: doğru,
0: Evet.
1: evet, yani yeni gelin çıkacak o altın merdivenden ve diğer hikaye Makedon
0: Evet.
1: türküsü, Ege bölgesinden, Selanik bölgesinden.
0: Evet.
1: O da şey anlatıyor, delikanlı kıza diyor, ne zaman gideceksin su almaya, beni de çağır, ben seni yardım edeceğim, su beni
0: Evet. Centilmen
1: taşınacağım.
0: bir delikanlı yani.
1: Ve evet, öyle bir şey
0: Evet.
1: yani.
0: Gerçekten hangi türküyü dinlesek? İşte Balkanlardan bir eser okudunuz. Düğünü anlatıyor, aşkı anlatıyor, sevgiyi anlatıyor. Aynı şekilde bizim Neşet Ertaş üstadımız, efendim, aşkı nasıl güzel anlatıyor, değil mi?
1: Evet.
0: Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla derken. Aslında o kadar güzel bir dil var ki, farklı farklı dillerde de söylense duygu aynı.
1: Evet.
0: Yani dinlediğinizde değil mi o duyguyu alıyorsunuz. İşte o yüzden biz de ekibimizle birlikte bu geleneksel müziğin peşine düştük. İşte bu duyguyu, bu sevgiyi yüzyıllara, bin yıllara sari, yani devam eden, hiç eskimeden. Mesela bir eski şarkı diyoruz, geleneksel müzik diyoruz. Bin kere söylemişizdir. Ben mesela 2000-3000 kere söylediğim türküler var ama sıkılmadan söylerseniz insanlar da sıkılmadan dinler. O yüzden var.

0: olsun geleneksel musikiğimiz, müziğimiz diyoruz. Peki
1: En önemli o duyguyu getirmek tekrar ve tekrar. O
0: evet.
1: duygusuz kalmaması.
0: Çünkü saf, gerçek duygular işlendiği için hem sözlere hem müziğe işte

Üsküp'te bize anlatan, bize ait şarkılar, türküler söyledik. Geleneksel müziğin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Müzikle kalın, hoşça kalın. Tütün.

0: Doğudan Sesler yarın TRT Müzik'te.
1: Arap saçları.
2: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz.

0: müziği çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan.
1: Ümit Yılmaz'la Doğaçlama bu akşam TRT Müzik'te.

0: Seda Gökkadar'ın yorumu ve sunumuyla hazırlanan Bir Hoş Seda, hafızalara kazınan sesiyle tanınan Ayşe Mine'yi ağırlıyor.
1: Düştüğün yerlerde sen artık yoksun, düşeni götürür.

0: onsuz nasıl yaşanır bilmiyorum.
1: Çok kötüyüm.
2: Bu sefer gerçekten bitti. Şimdi yalnız uyuyorum birlikte uyuduğumuz yatakta.
1: Nefes alamıyorum.

çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan o.

0: affedersiniz. Numaranızı alabilir miyim?
1: 112. 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan o.

0: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

müziği çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan o.

0: Seda Gökkadar'ın yorumu ve sunumuyla hazırlanan Bir Hoş Seda, hafızalara kazınan sesiyle tanınan Ayşe Mine'yi ağırlıyor.
1: Düştüğün yerlerde sen artık yoksun, düşeni götürür.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: anlata bitiremez döneminin insanları. Yani. Şevki Bey'le alakalı.
1: Zeki Arif'e soruyorlar, niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor. Uşak
0: Allah
1: kapısı.
0: Allah.
2: Yar olmayı istersin ama.
0: İnsanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere, evet. Ciğerden geliyor ciğerimi söküyor.
0: Kalpten kalbe.
3: Asırlık ezgiler yarın TRT Müzik'te.

0: Doğudan Sesler yarın TRT Müzik'te.
1: Arap saçlıları, çöldür beni Arap saçlı.
2: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz. Öyle.

Merhaba değerli seyirciler. TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programına hoş geldiniz. Bugün kadim şairlerle çıktığımız mana yolculuğuna 17. yüzyılda yaşamış bir tasavvuf erbabı, din adamı ve büyük bir şair olan Niyazi Mısri ile devam edeceğiz. Tokat'ta başladığı hayatını Anadolu'nun birçok yerinde ve akabinde Rodos ve Nimni'de geçiren Niyazi Mısri, 1694 yılında Limni'de vefat etmiştir. Bu dönemde yazdığı şiirlerle kendisinden sonra yaşayan şairlere ve sanatçılara önemli oranda etki etmiştir. Biz de programımıza ilk eser olarak Evvelimde Dinmez idi Ahu Efkanım Benim Mısra ile başlayan ve benim bestelediğim bir gazeliyle başladık. Şimdi Niyazi Mısri ile çıktığımız yolculuğa Milat Salmani hocamızın dile getireceği başka bir gazelle devam edeceğiz. Ey gönül, gel gayrıdan geç, aşka eyle iktida. Zümreyi ehli hakikat, anı kılmış mukteda. Buyurunuz muhterem hocam.

Ey gönül, gel gayrıdan geç, aşka ile iktida. Zümreyi ehli hakikat anı kılmış mukteda.

aşktır akdemi. Çünkü aşkın evveline bulmadılar iptida. Hem dahi cümle fena buldukta aşk baki kalır. Bu sebepten dediler ki aşka yoktur intiha. Dilerim senden Hudaya, eyle tevfikin refik. Bir nefes gönlüm senin aşkından etme, gel cüda. Masivayı aşkının sevdasını gönlümden al. Aşkını eyle iki alemde bana aşina. Aşk ile tamuda olmak cennetidir aşığın. Lik cennette olursa tamudur aşksız ona. Ey Niyazi, ey Niyazi, mürşid istersen bu yolda aşka uy. Enbiya ve evliyaya aşk olup dur.

Ruhun aşkla, yani kainatın yaratıcısı Yüce Allah'a duyulan aşkla huzur bulabileceğini anlatan bu güzel şiir için Milat Salmani hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dilimizin döndüğünce Niyazi Mısri ile beraber çıktığımız bu mana yolculuğuna müzikle devam edeceğiz. Muayyer Kürdi makamında benim kendisinin şiirinden bestelediğim bir eser. Çün sana gönlüm müptela düştü, derdü gam bana aşina düştü. Buyurunuz sevgili arkadaşlar.

0: Güzel icraları için arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Programımıza şimdi şiirle devam edeceğiz. Yalnız Milat hocamızdan şiiri okumadan evvel Niyazi Mısri hakkında birkaç söz söylemesini rica ediyorum. Buyurun Sayın Hocam.
1: Elbette. Niyazi Mısri 17. asrın başlarında doğmuş, 1620'lere yakın, Tokatlı'dır. Gençliğinde tasavvufa karşı yetişmiş ve biz bunu eserlerinden anlıyoruz. Fakat biraz yaş aldıktan sonra kendisini tasavvuf ehline intisap etmekte bulmuş ve bu yola devam etmiş ve bu yolun çilesini çekmiş bir mutasavvıftır. Niyazi Mısri hayatının büyük bir kısmını sürgünde geçirmiş ve sonunda da gurbette hayata gözlerini yummuştur. Eserleri arasında 30'u aşkın risale vardır. Bunların bazıları çok küçük risalelerdir ve çoğu tasavvufa dairdir. En bilinen eseri ise Divanı'dır ve bunun yanında Yunus Emre'ye yazdığı şerhlerdir. Özellikle Yunus Emre'nin bazı temsili ve alegorik şiirlerini açıklamış ve Nutku Yunus diye günümüze bu eserler ulaşmışlardır. Niyazi Mısri'nin eserlerinde özellikle Arapçaya vukufiyeti, din, kelam, fıkıh ve bu gibi ilimlere hakim olduğu dikkat çeker. Şimdi Niyazi Mısri'nin divanından bir gazeli seslendireceğiz.

Gel ey badı sabah, lütfeyle birden. Haber ver bize canan ellerinden. Beşaretle bizi kıl şad-ı hürrem. Haber ver bize canan ellerinden. Aradım nice yıl kevn-ü mekanı, bulamadım onun namı nişanı. Acep nice bulur isteyen anı. Haber ver bize canan ellerinden. Seherde açılan güllerde midir? Yahut efkan eden dillerde midir? Akan suda esen yellerde midir? Haber ver bize canan ellerinden. O elden azmedince bu cehane, tamuya uğrasan döner cinane. Teselli ver kulubu aşıkane. Haber ver bize canan ellerinden. Harimi kutsi lahuta varırsın. Sarayı has-ı cananı görürsün. Yine azmeyleyip bunda gelirsin. Haber ver bize canan ellerinden. Nesimi feyzi akdestir bahri cudun. Havadisten mukaddestir vücudun. Cemali zat-ı âlâdır şuhudun. Haber ver bize canan ellerinden.

Nice bin can onun olsun fedası. Niyazi'nin kadimi aşinası. Haber ver bize canan ellerinden. Haber ver bize canan ellerinden.

Bu güzel şiirle adeta Canan ellerinden haberler aldık. Çok teşekkür ediyorum Milat Hocam ve güzel eşliği için Ercan'a da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şiirin etkisini kat be kat attırdı Ercan'ın bu güzel icrası. Şimdi programımıza müzikle devam ediyoruz. Niyazi Mısri'nin en çok bilinen sözlerinden bestelenmiş bir ilahi seslendireceğiz. Pek çok izleyicimizin bildiğini düşündüğümüz bu ilahinin ilk mısra şöyle: derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Buyurun sevgili dostlar.

TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programında bu hafta Niyazi Mısri'nin rehberliğinde bir aşk yolculuğuna çıktık ve kendisinin aşkı şiirle anlatımını sizlere sunmaya çalıştık. Gelecek hafta yine başka bir şairin rehberliğinde başka bir yolculukta buluşmak üzere saygılarımızı sunuyoruz. Aşkla kalınız.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan o.

0: Seda Gökkadar'ın yorumu ve sunumuyla hazırlanan Bir Hoş Seda, hafızalara kazınan sesiyle tanınan Ayşe Mine'yi ağırlıyor.
1: Düştüğün yerlerden sen artık yoksun. Düşeni götürür, kullar affetmez. Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun. Benden ayrılmaya.
0: Bir Hoş Seda bu akşam TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş,

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

bu akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bugün birbirinden kıymetli
1: iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
2: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Kim Reyhan benimle.
3: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
4: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
5: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne çarşamba TRT Müzik'te.

çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan o.

Bir hafta aradan sonra yine sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Saadettin Kaynağ'ın muhteşem bir eseriyle başladık programımıza. Kürdili Cazkâr makamında Bir Esmer Dilber'in Vuruldum Hüsnüne mısra ile başlayan bir eserdi. Şimdi yine Saadettin Kaynağ'ın ikinci bir Kürdili Cazkâr eseriyle devam ediyoruz. Damlalar.

damlaları bu kadar güzel ifade eden, gerçekten Türk müziğinin kaynağı olan büyük bir bestekar. Boşuna dememişler, Türk müziğinin kaynağı, saadetin kaynak, Pınarı Selahattin Pınar diye. Şimdi efendim, kelebekler gibi uçacağımız bir eser. Hüseyin Saadettin Arel'e ait. İnce bir bulut gibi siyah ipek peçesi, yıldızlar gülümseyen gözleri, yaz gecesi.

Efendim, Kürdicezkâr makamının eserlerini burada noktalıyoruz. Uşak makamına geçiyoruz. Evet, taksimimiz Can Yıldırım'da. Evet, biricik canımda. Peki, bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin diyeceğiz.

Zeki Müren'in Bir Uşak makamında eseriydi. Bir Sezen Aksu şarkısı var. Bence çok güzel bir uşak eser. Hepimizin de gönlünde güzel bir yer edindi. Bu programımızda da bu tür şarkılara aralarda çok da sık olmamak kaydıyla. Çünkü bu bir renk, bu bir farklılık. Benim de gönlümden geçen eserler var. Onları seslendirmek istiyorum ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. Onlardan biri. Sorma, ne haldeyim?

Şimdi okuyacağım şiir Ahmet Muhip Turan'a ait. Kar diyoruz ve yerimize geçiyoruz gramofonumuzun başına ve gramofonumuzu çalıştırıyoruz.

kardır yağan üstümüze geceden, yağmurlu, karanlık bir düşünceden, ormanın uğultusuyla birlikte ve dört nala dümdüz bir mavilikte, kar yağıyor üstümüze inceden. Sesin nerede kaldı her günkü sesin? Unutulmuş güzel şarkılar için bu kar gecesinde uzaktan, yoldan, rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan sesin nerede kaldı? Kar içindesin. Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam. Uyandırmayın beni, uyanamam. Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına, Allah aşkına, gök, deniz aşkına, yağsın kar üstümüze buram buram. Buğulandıkça yüzü her aynanın, beyaz dokusunda bu saf rüyanın, göğe uzanır tek tenha bir kamış, sırf unutmak için. Unutmak ey kış, büyük yalnızlığını dünyanın, büyük yalnızlığını dünyanın.

0: Şimdi Dramalı Hasan Hasküler'in iki güzel eseri var. Bu eserlerde birlikte okumayı düşündüğüm arkadaşım, değerli solist Berk Özçam'ı buraya davet etmek istiyorum. Berk'im hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam. Nasılsınız?
0: Arkada ablana destek oluyorsun ama bir
1: Sağ
0: dakika
1: olun. Çok
0: yakanı bir
1: teşekkür
0: şöyle
1: ederim.
0: düzelteyim bakayım. Evet, çok yakışıklısın.
1: Siz de çok güzelsiniz.
0: Şimdi birlikte bir düet seslendireceğiz. Sakın bana yan bakma, ruhuma hicran katma.

0: Berk'cim çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
0: Ne güzel oldu. Bu düeti, gerçek düeti, yani bir diyalog içeren gerçek bir düet örneğiydi. Seninle seslendirdik. Bu müzik size emanet ve eminim ki en güzel şekilde bunu devam ettireceksin. Sen de sevgili Berna da, ben sizlerle gurur duyuyorum. Ve benim yanımda burada olduğunuz için de çok teşekkür ederim.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum ben de. Sizle birlikte bu şansı yakalamak benim için gerçekten çok güzel bir
0: şey. Sen daha büyük şeylere layıksın. Bu bir şans değil. Senin hakkınla aldığın çok değerli bir şey. Çok teşekkürler.
1: Çok sağ olun hocam.
0: Evet, Berk'imizi yerine alıyoruz. Ve Necip Gülses'in sözlerini Sadiye Erim'in yazdığı bir eseriyle devam ediyoruz. Bir Nihavent eser. Kupkuru bir çölün ortasındayken serap gibi çıktın karşıma birden. Sana dokunamam, sevemem ki ben. Kaybolup gidersin diye korkarım.

Programımızın sonuna geldik. Bu akşamlık da bu kadar. Şimdi Teoman Alpay'ın çok güzel bir Nihavend eseriyle sizlere iyi akşamlar demek istiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle.

0: sanat hayatımın başlangıç noktası. Yani sanat hayatımın bir altyapısı var. O annem tarafından gelen klasik müzik, yani işte Chopin'ler, Mozart'lar falan, öyle bir müzik var, piyano var. Sonra da onu hazırlayan unsurlar var. İşte en son Rock Around the Clock müziği Türkiye'ye geldi. 1952'de biz NATO'ya girdik. 55-56'da Rock Around the Clock müziği geldi. Aklımız çıktı tabii. Gençler, ben o zaman 15-16 yaşlarındayım. Neredeyse sinemada yattık yani. Her seansını seyrettik. Belki 10 gün filan. Oradaki parçaları yedik yuttuk. Sonra da çok kolaymış böyle işler falan filan diye. Nasıl olsa 3 tane akoru var bunun, biz de yaparız filan dedik. Sonra işte büyüklerimize, ailemize falan filan sürtünmeye başladık. Bize de gitar al, amfikatör al, biz de yaparız bunun aynısını filan diye. Ve öyle başladı yani 15-16 yaşlarında sahnede icra etmek, okul konserlerinde işte öyle konserler vermek falan filan. Nasıl olsa kolay, 3 tane akoru var. Onu öğrendikten sonra uydur uydur söyle.
1: Özdemir Erdoğan'ın tabii 1950'li yıllarda başlayan bir müzikal yolculuk hikayesi var. O da alaylı aslında. O dönemin birçok müzisyeni gibi bir konservatuar eğitimi almamış ama kendini çok iyi yetiştirmiş. Orkestralarda solistlik yaparak, enstrümanistlik yaparak deneyim kazandıktan sonra bir dönem Türk halk müziğine merak salıyor. Arkasından Türk sanat müziğine merak salıyor ve her birinde de birer uzman seviyesinde bilgi ve görgü sahibi oluyor. Bu da müziğine yansıyor. Baktığınız zaman Özdemir Erdoğan'ın bestelerinde zaten bunun izlerini görürsünüz. Hem Türk sanat müziği makam ve formları vardır, hem Türk halk müziğinin ezgileri vardır, ritimleri vardır, hem de batılı armoni vardır, hatta yer yer caz müziği vardır.
0: Bizim müzik hayatımız da aynı işte bundan 50 sene, 60 sene evvelki gibi, aynı gençler gibi başladı. Hevesli, dinleyeni duyan, onları taklit etmeye çalışan. Efendime söyleyeyim. Biz ne zamanki aradan yani 55'li

56'lı yıllardan sonra 70'lere falan filan geldik. Aradan bir 20 sene geçti. Bu arada işte hafif yarı profesyonellik falan filan işleri böyle başladı. Ondan sonra işte ne zaman ki yani biz de mesela ne bileyim Aşık Veysel'i söyleyelim çok sesli veya işte Neşet'i söyleyelim veya işte kendi aşıklarımızı söyleyelim falan filan demeye kalktık. Bu sefer de denetim kurulları başladı. Yani denetim de o zamanlar TRT yönetiminde bir iktibas maddesi vardı. İktibas yani var olan türküleri Batı müziği tarzında söyleyemezsiniz ve bu yayınlanmaz. Bir tek imdadıma benim 1974 senesinde nurlar içinde yatsın Allah rahmet eylesin gani gani TRT Denetim Kurulu'nda yer alan Nida Tüfekçi hocamız itiraz etti buna. Dedi ki bir dakika ya yani bu adam bu uzun ince bir yoldayımı çok güzel yapmış. Yani biz bunu niye yayınlamıyoruz TRT'de? Veyahut işte Gurbet'i yapmış 1972 senesinde ne kadar güzel bir ezgi. Yani bu şimdi iktibas maddesinden dolayı ben bunu niye yayınlamıyorum? Ve bunlar TRT repertuarına giren ilk şarkılar oldu.

0: Özdemir Erdoğan'ın 70'li ve 80'li yıllarda popülerliğini arttıran unsurlardan bir tanesi de TRT'de yaptığı müzikler oldu. Çeşitli skeç programlarında, haftalık yayınlanan skeç programlarında çeşitli şarkılar besteledi ve bu şarkıları biz yıllar boyunca dinlemeye devam ettik. İşte Ne Olur Ne Olmaz, Sağlık Olsun, Gel de Hastalanma gibi şarkıları aslında TRT'deki yayınlanan o skeç programları için yaptığı şarkılardı.
1: Müzik hayatı böyle devam etti ve yani 70'lerden itibaren işte ilk başlarda bu Batı müziği şarkılarını Türkçe sözlerle yayınlanan, tabiri amiyane de işte ona halk dilinde aranjman müziği denen bir müzik ortaya çıktı. Mecburen işin içerisine girdik biz. Sezen Cumhur Önal ön ayak oldu. Efendime söyleyeyim, bir iki tane parça yaptık. Bunların bir tanesi işte en çok, yani altın plak aldığım Duyduk Duymadık Demeyin. Ondan evvel Kim Bilir Belki Bir Akşamüstü Çıkarsın Karşıma. İkisi de Yunanlı sanatçıların besteleri. Türkçe sözlerle bir tanesinde işte altın plak aldık. Ama belirgin bir zaman sonra ben de yani bu şeylere karşı, ben hayatım boyunca yani yabancıların şarkılarını mı söyleyeceğim falan diye kendim 1970'lerden itibaren beste denemeleri yapmaya başladım. Ve yani 72'dir Bana Ellerini Ver. Bugünlerde düğün şarkısı, yani bugünlerde 200 senedir bütün düğünlerdeki ilk dans şarkısıdır o. Ondan sonra işte Gurbet'i yaptık. Bunlar medyamızın yakın ilgisi ve alakası sayesinde ancak 50 sene sonra meşhur olabildiler. Ve bugün de dünya çapında şarkılar. Yani dünya çapında şarkılar. Yani şu anda işte bu müzik istasyonlarını dinleyenler varsa bilirler. Şu anda bütün toplamda yani 100 milyonu aşmıştır falan diyorlar bu şarkıların dinlenme şeyi. Yani sadece Türkiye değil, Türkiye işte 85 milyonsa en az 15-20 milyon da dışarıda, Amerika'da, Türkiye'de, şeyde, Avrupa'da dinleniyor. İşte en sonda Wiz Khalifa meşhur rapçi aç kapıyı gir içeriği

0: Baktığınız zaman diskografisine birçok klasikleşmiş şarkı var. İşte Sevdim Seni Bir Kere var. Ben Balırsı Gibiydim yani Pervane adıyla bildiğimiz şarkı var. Canım Senle Olmak İstiyor var. Bir dolu Özdemir Erdoğan şarkısı kulaklarımıza yer etmiş, hafızalarımıza kazınmış ve biz onların hepsini ezberden söylüyoruz. Bu her besteciye, her şarkıcıya nasip olacak bir şey değil.
1: Müzik dünyamızda caz, pop, folk, Türk sanat müziği, caz, bir sürü dalda olan önemli bir yorumcu ve besteci. Birçok denemeler yaptığı albüm diskografisinden görebiliyoruz ama en önemlisi gerçekten iyi bir yorumculuğun dışında iyi bir besteci olduğudur. Mesela çok büyük besteleri var ama mesela benim için Sevdim Seni Bir Kere şarkısının oturup çok iyi incelenmesi lazım. Türk popunun en büyük hitlerinden bir tanesidir. Ve sözleriyle ve bestesiyle iyi bir derinlik yani. Bazen ben çünkü amatörlere bazı büyük ustaların hitlerini çok iyi inceleyin. Onlar size bir ansiklopedidir derim. Sevdim Seni Bir Kere de benim için öyle bir şarkısıdır. O yüzden yaptığı denemeler ve şarkılarla, bestelerle hani Türk pop müziğindeki ve yeri tartışılamaz. Ama bence keşke kalıp sadece caz yapsaydı. Ama Türkiye'de maalesef caz şarkıcıları popa da yönelmek zorunda kalıyorlar. Sevdim.

0: Dedem yukarıda taş plak dinler, annem aşağıda Chopin çalar. Yani böyle bir o, yani baba tarafım muhafazakar, anne tarafım müzisyen falan filan, öyle bir şey. Yani o iki çelişki bende faydalı oldu her bakımdan. Çünkü hem ben Münir Nurettin Selçuk'un hayranıyım, hem de Chopin'in hayranıyım veya işte batılı bestecilerin hayranlığım var. İkisi bende karışıyor. Biraz da sonradan caz müziği işin içerisine girdi. Böyle olunca böyle bir sentez çıktı. Yani işte Özdemir Erdoğan portresi ortaya çıktı böylece.
1: Mesela bazı sanatçılar için şu tür diyebiliriz. Ama Özdemir Erdoğan sanki bütün türlerin bileşkesidir. Özdemir Erdoğan'ın Yorumcu isimli bir albümü var. Orada halk müziği yorumluyor. Halk müziği yorumladığı için çok ilgimi çekmişti. Müziğimizin artık kilometre taşı olmuş en önemli eserlerini icra etmişti o albümde ve olağanüstü icralardı gerçekten. Hiçbir zaman modası geçmeyen, güncelliğini yitirmeyen bir yorumdur, bir icradır yaptığı. Kendi müziğini kendi üretiyor, hala üretiyor. Ama aynı Özdemir Erdoğan, klasik Türk müziğini de bir o kadar başarılı yorumlar. Aynı Özdemir Erdoğan güncel müzikleri de, popüler müzikleri de, pop müziğini de, rock müziğini de bir o kadar başarılı şekilde icra edebilir.
0: Çok tutulan bir orkestram vardı gençlik tarafından. Çok beğenilen ve çok tutulan bir orkestram vardı. 62 ile 65 yaşlı seneleri arasında. Sırf daha iyi müzik öğreneyim diye İsmet Sıral Orkestrası'nı tercih ettim. Ve ondan işte Avrupa'ya falan gittik. Aşağı yukarı bir sene dışarıda yaşadık. Tabii benim için iyi bir şey oldu. Çünkü yabancı müzisyenlerle temas ettik. Yabancı müzisyenler içerisinde, yani orkestrada biz daha çömez durumdaydık. Çünkü hepsi konservatuvar mezunu, iddialı müzisyenler gelmiş geçmiş. Türkiye'nin o zamanki en iyi müzisyenleri, İsmet Sıral Orkestrası, Gün Nurperin, efendime söyleyeyim falan.

0: Hepsi uluslararası tanınan insanlardı. Onların arasında ben çömezdim. Ama ne zaman ki biz İsveç'te çalışırken Danimarka'da bir caz kulüp vardı. O kulübe de dünyanın en iyi müzisyenleri gelip orada müzik jam session yaparlardı. Kendi aralarında muhabbet işte falan filan. Böyle bir gün orada Muvaffak Palay var. Dünya çapında bizim caz müzisyenimiz. Muvaffak Palay da İsmet Sıral'ın çok samimi arkadaşı. Orada bizi yabancı müzisyenlerle tanıştılar. Bir ara Jim Hall, meşhur gitarcı Jim Hall bana gitarını verdi. Çal bakalım bir şeyler falan filan diye. Ben de en iyi bildiğim bir şarkıyı çaldım. Sonradan orkestra arkadaşlarıma demiş ki ben çalarken bu kediye kedi yani kedi şöyle cazcılar birbirlerine kedi derler. Bu kediye dikkat edin. Bu kedi çok önemli. Bundaki swing anlayışı falan filan diye böyle bir lakırdı söylemiş. Ondan sonra orkestradaki arkadaşların yani abilerin daha doğrusu bana karşı davranışları birdenbire çok değişti. Bana yardımcı olmaya başladılar. Sorularıma cevaplar vermeye falan başladılar. İlerleme böyle başladı. 1968'de de İsmet Sıral Orkestrası'nı dağıtmaya karar verdi. Marmaris'te yaşamaya karar verdi. O orkestranın bir kısmını ben alıp orkestra kurdum. O orkestrayla Özdemir Erdoğan Orkestrası olarak devam edildi. Dans müziği yapıyorduk ve güncel şarkıları falan söylüyorduk. İşte bu arada Sezen Cumhur beni ikna etti ille de bu yabancı aranjman şeyine, furyasına bizi de soktular. İşte orada böyle birkaç şarkılar. Bir tanesi de dediğim gibi altın plak aldı. Öbürküsü de çok başarılıydı kim bilir. Efendim ama 72 senesinde ben dedim ki Sezen Cumhur'a ben artık bu tarz şarkı söylemeyeceğim. Ben kendi bestelerimi söyleyeceğim. Kendi düzenlemelerimi söyleyeceğim. Kendi orkestramla kendi bildiğim gibi işler yapacağım dedim. Ve yollarımızı ayırdık.
1: Özdemir Erdoğan bestelerinin şarkılarının en önemli özelliği şarkı sözleri bence. Çünkü her biri bir hayat dersi gibi. Kendi yazdıkları ya da başkalarından besteledikleri şarkı sözlerinde de hep bir felsefesi, bir hayat görüşü olan şarkı sözlerine denk geliyoruz. Dönem 70'ler özellikle. 70'lerde, 80'lerde işte ya eğlenceli ya da duygu sömürüsü yüksek şarkılar yazılırken Özdemir Erdoğan hep bir felsefenin peşinde koşmuş. En basitinden Sevdim Seni Bir Kere şarkısındaki hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek huylarını değişmeden bir olmak. Evet doğru ama bir şarkı sözünde o yıllarda duymaya alışık olduğumuz cümleler değil bunlar. Böyle şarkı sözleri ve az önce de söylediğim gibi armonisinde hem Türk topraklarının hem Batı topraklarının izleri hissedilebilen melodileriyle Özdemir Erdoğan Türk popüler müziğinde bir klasik olmayı başarmış isimlerden biri oldu.
0: Ben aslında inançlı bir adamım. Ve her beste yaptıktan sonra Cenab-ı Allah'a şükrederim. Bana sen verdin bu ilhamı. Hatta mesela uykumun arasında böyle bir söz gelir bana birdenbire. Kalkarım hemen yazarım onu ve tekrar şükrederim. Bana bütün bu kabiliyetin Allah'tan geldiğine inanan bir kişiyim. Bana bunun dışında kimse benim üzerimde işte biz Özdemir Erdoğan'a şöyle bir yol verdik, böyle yardım ettik. İşte benim böyle bir hakkım var üstünde falan filan ben onu çok meşhur ettim falan filan gibi bir şey söyleyemez. Tamamıyla Cenab-ı Allah'la benim aramda bir olaydır bu. Başka hiç kimseden bir yardım hani veyahut bir ne bileyim çok önemli bir medya

kuruluşundan bir destek veya bir işte ne bileyim öyle bir şey hiç görmedim. Bilakis çoğunla kavga ettim. Çünkü yaptığım işler ilk zamanlar böyle tuhaf karşılandı. Mesela 1973 senesinde Amerika'nın sesi Voice of America'da dünyanın en büyük müzik otoritesi Willis Canover iki gün Amerika'nın sesinde benim bu caz planı yayınladı. Özdemir Erdoğan diye. Ve bu Türkiye'de yayınlanamadı. İktibas maddesi dolayısıyla.

Valla anılar çok. Mesela 99'da 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel tarafından devlet sanatçısı kabul edildi. 2-3 sene evvel de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yaşam boyu başarı ödülüyle yine devlet onuru bana verildi. 3 sene, 4 sene evvel İKSV İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın caz günlerinde ömür boyu başarı ödülü kazandım. Ama o zamandan beri hiçbir caz festivaline davet edilmedim. Misal olarak söylüyorum bunları. Çünkü bu işi sponsorluğunu yapanlar korkuyorlar. Amerikalıların kendilerine kızacağına. Çünkü etnik çalışmalar, yani her ülke tabii ki kendi tarzını, kendi müziğini, kendi kültürünü korur. Onlar da etnik çalışmaların belirgin klasik caz müziğine zararlı olduğu kanaatindeler. Onun için bundan pek hoşlanmıyorlar. Yani etnik caz denen olaydan pek hoşlanmıyorlar. Biz de bunu yapıyoruz. Biz de diyoruz ki bizim müziğimizde zaten caz var. Yani hadi buna caz demeyelim, doğaçlama diyelim. Bütün açış taksimlerinde, uzun havalarımızda, bilmem nelerimizde caz var ya. Adam doğaçlama yapıyor. Yani doğaçlama müziği diyebilirsiniz. Hadi caz olmasın bu. Ama bir açış taksimi sırasında adam resmen improvize yapıyor ya. Bunu ortaya koyduk biz. Ama aradaki tek fark şudur. Klasik Amerikan müziğinde icracılar parçanın kalıplarına göre improvize yaparlar, doğaçlama yaparlar. Bizde, bizim müzisyenlerimiz doğaçlamayı makamına göre yaparlar. Hangi makamda yazılmışsa o makamın doğaçlamasını yaparlar, açış taksimini yaparlar. Aradaki tek fark budur. Aslında ikisi de doğaçlama. Yani bugün dünyada Hint müziği, Yunan müziği, Güney Amerika müziği varsa Türk müziğinin olmaması benim için yani büyük bir yaradır. Büyük bir acıdır. Bunun için bütün ömrümü bu iş için yani 1972'den itibaren 50 senedir hayatımı bunun için verdim. Küçük çapta başarılarım oldu. Bunu söylüyorum. Ama bunu evrensele yaymamız lazım. Bundan sonrasını yani ben ancak dediğim gibi örnekler gösteriyorum. Mesela bu resitali yapmamın nedeni gitarı nasıl bir piyano anlayışıyla çalınabilir? Tek başına sadece dım dım melodi değil, yani akorlarla bir piyano anlayışıyla bir şarkıya nasıl eşlik edilir? Bunu göstermek için genç sanatçılara, çünkü aşağı yukarı benim hesabıma göre 100 bin sanatçı var barlarda falan tek başına gitar çalıp şarkı söyleyen. Lumbur lumbur lumbur lumbur akor çalıyorlar falan, başka bir şey değil. Ama bir piyano gibi nasıl çalınır bu?

0: saz. İşte bunu ispat etmek için bunu yaptım.
1: Kendisini çok geç tanıdım ama çok daha önceden tanışsaydım diye çok hayıflandım. Çünkü kendisiyle sohbet ederken beslendiğinizi hissediyorsunuz. Bir hafıza, bugün kendisiyle konuştuğunuzda 1960'lı yıllardan günümüze Türk müziğinin tüm evrelerini size öyle güzel anlatır ki, öyle delillendirerek, belgelendirerek anlatır ki oradan nice belgeseller çıkarırsınız.
0: Yani 1952'de başlayan, yani NATO'ya girdikten sonra başlayan süreçte bütün müzik kanallarımız ve haber kanallarımız, yani önemli ölçüde yabancı ülkeler ve başta Amerika olmak üzere kontrol altında. Bugünkü hükümetimiz bu kültürel emperyalizmin farkında. Bunun için kendince bir mücadele sürdürüyor. Biz buna ancak yardımcı olmalıyız müzisyenler olarak. Bugün benim görebildiğim kadarıyla 3-5 istisna dışında popüler müziğimiz, yani Türkiye'deki pop müzik %90 diyebileceğim ölçüde taklitçidir. Hatta daha da önemlisi, benim çok çok sevdiğim ve kendisinden çok şeyler öğrendiğim Herbie Hancock gibi, Miles Davis gibi, efendime söyleyeyim Bill Evans gibi cazın çok önemli kişileri dahi ticari olmaya başladı. Hepsi ticari olmaya başladı. Ve sadece şov ve gösteri haline geldi. Müzik gittikçe diplere inmeye başladı. Şimdi buna çare arıyoruz. Ben de insanlar oturacaklar karşımda böyle güzel. Ben de sanki bir kahveye gelmiş bir aşık gibi alacağım gitarımı. Öyle oturup muhabbet edeceğiz. Güzel güzel şarkı söyleyeceğiz falan filan. İnsanlar ancak rehabilite olacaklar. Çünkü bu rehabilitasyona çok ihtiyacımız var. Bu emperyalizm bizi çok geriyor. Sakinlikten ve rehabilitasyon hoşlanıyorum. Gerginlikten hoşlanmıyorum. Efendime söyleyeyim ve ülkeme hizmet etmekten çok hoşlanıyorum. Yani bu devirde 83 yaşında bir adam devletine vergi veriyor şirketine. Bu çok önemli bir şey. Ama ben bu toprağın insanıyım ve bu toprağa kendimi hala borçlu hissediyorum. Ve yaşadığım kadar bu ülkeye hizmet etmekten bir an bile geri kalmayacağım. Durum budur.

0: Her zaman olduğu gibi sizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Yeni arkadaşım Tolga Kılıç. Keman'da Can Olgun. Ve perküsyonda Mehmet Akatay. Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz efendim. Bugün yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser. Gökhan'cığım. Hoş geldin.
1: Abiciğim hoş bulduk.
0: Bak ne güzel karşıladık seni.
1: Süpersiniz abi. Enerjiniz yeter zaten.
0: Canım benim. Çok teşekkür ederim. Beni geldiğin için çok mutlu ettin. Ve arkadaşlarım adına tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi sen de çok hakikaten böyle bir çok güzel bir auran var. Şimdi bir oyunculuk tarafın var, bir müzisyenlik tarafın var. İstersen bunlardan bahsedelim. Daha önce neler yaptın müzikle alakalı? Lütfen onu bir seyircilerimize, izleyicilerimize anlatırsan.
1: Yani müzik aslında benim hep kendim bildim bileli tek yapmak istediğim işti. Olaylar biraz farklı gelişti aslında. İlk bir böyle halamın vesilesiyle diyeyim, modellikle başladı ve çok küçük yaşlarda, 14 yaşındaydım. Yani aklımda da olmayan bir şeydi. Bir anda kendimi podyumda buldum. O zaman hayallerinden ona bahsetmiştim mesela. O da demişti ki o da bir sahne ve git hani kıyafeti de taşıman lazım. Bir dene, şansını dene gibi bir
0: çok
1: şey olmuştu.
0: Çok da iyi düşünmüş.
1: Ve bir anda aslında o bir basamak oldu benim için ve İstanbul kapılarını açtı. Sonrasında buraya ilk geldiğimde o zaman sevgili Mete Özgenci ile Devrim Karaoğlu'yla beraber projeler, bir şeyler yapıyorduk. Bir albüm çalışmaları vesaire girmiştik. Zerrin ablanın, Zerrin Özer'in Ömür Geçer albümünde vokalim vardı. Ve bir anda İstanbul'a geldikten sonra 6 ay sonrasında oyunculuk zaten görüşmelere gidiyordum bu arada. Ve bir anda Selena girdi hayatıma, hayatımıza hatta.
0: Evet, evet.
1: Çünkü
0: evet.
1: Hani 3 sezon çok fenomen oldu. Hala izleniyor. Kimse ne yapımcımız ne Gani Müj ne hani hiç ekip arkadaşı bu kadar çok etki edeceğini hayal etmiyorduk açıkçası. Ama böyle bir anda oyunculuk aslında onunla beraber insanlar beni tanımış oldu. Hı hı. Dizi bittikten sonra biter bitmez Sıla'yla beraber onunla hem sahnede vokalistlik ve sonrasında ilk albüm prodüktörü de Sıla ve Efe Bahadır'dı. Onlarla beraber 2012 yılında müzikal kariyerime başladım. Ve sonrasında hem oyunculuk hem şarkıcılık vesaire böyle devam etti. Ama müzik dediğim gibi hep vardı hayatımda.
0: ya ne kadar büyük şans. Yani halanın seni öyle yönlendirmesi. Hayat
1: Tabii.
0: Ne kadar enteresan değil mi? Yani bir tane hareketle bütün hayatın değişebiliyor.
1: Aynen
0: nereden,
1: öyle.
0: Nereye?
1: Yani hiç yani hayal etmiyordum. Yani öyle bir aklımda olan bir şey değildi. Çok fazla hızlı gelişti.
0: O zaman şöyle yapalım. Hemen bir tane parçayla seyircilerimize merhaba diyelim.
1: Tabii ki seve seve.

0: Gökhan'cığım nefesine sağlık, ağzına sağlık. Çok güzel
1: Eyvallah abi.
0: söyledin.
1: Sizlere de aynen.
0: Tabii müzisyenle de şarkı söylemek, şarkı çalmak, enstrüman çalmak da başka bir keyif oluyor. Onu da itiraf
1: Estağfurullah.
0: etmek lazım.
1: Sizin yanınızda.
0: Sıla'yla beraber bir şeyler yapmıştın, sahne çalışması. Peki bir beste çalışması, bildiğimiz bir besten var mı Sıla'yla beraber yaptınız? Yoksa senin bir bestelerin vardır mutlaka.
1: Tabii. Yani ilk albümde zaten ilk düet şarkımız Hadi Oradan vardı. Ve sonrasında albümün çıkış şarkısı En Kötü Günümüz Böyle Olsun. Bugün de
0: Çalacak
1: söyleyeceğim.
0: mıyız? Ha.
1: Ondan sonra onu sözünü ortak yazdık Sıla'yla. Bestesi bana ait bir şarkı. Çıkış şarkım da oydu. Çıktığı zaman da hala hatta duyuyorum da. Çıktığı zaman da çok ses getirmişti. Çok da sevdiğim bir şarkımdı. İlk albümde iki tane benim sözü ve müziğinde ismim olan bestem, şarkım var. Diğer ilerleyen zamanlarda, son zamanlarda özellikle daha çok böyle kendim yazmaya başladım açıkçası. Hep yazıyordum aslında ama öyle gelişmedi olaylar. Daha böyle biraz böyle nasıl diyeyim, mükemmeliyetçi bir tarafım var maalesef. Bunu da kendimi geliştiriyorum aslında. Ama sonrasında artık çıkarmaya başladım ve üstüne de ekledik tabii ki. Ama ilk albümde dediğim gibi Sıla'yla ortak bir şarkımız. Bir de tek kendim olan var. Ama total 10 tane şarkılık bir albümümüz var.
0: Besteleri nasıl yapıyorsun? Enstrüman falan çalıyor musun? Öyle bir var, çaldığım bir şey var mı yoksa?
1: Yok. Yani bir çok az gitar çalabiliyorum
0: Evet.
1: açıkçası. Ama yani genelde böyle melodiyle beraber geliyor. Bazı bir şarkıları mesela ilk sözünü yazmışım. Bir şarkım var mesela. Yıllar önce şiir gibi yazmışım. Ondan sonra ve unutmuşum onu kenarda. Yeter şarkım hatta çıktı işte bundan geçtiğimiz sene çıkan şarkım. Böyle okurken bir anda aa unuttum falan deyip okuduğum an akmaya başladı melodisi, bestesi. Ondan sonrasında gelişti her şey. Yani tek böyle spesifik bir şey yok aslında. Bazen söz de geliyor, bazen melodi
0: Melodi
1: geliyor,
0: geliyor.
1: bazen üstüne işte bir cümle buluyorum ve onun üstünde çalışıyorum, çalıştıkça oluyor. Öyle yani.
0: O zaman şöyle bir şey yapalım. Bence hemen bir şarkı daha söyleyelim. Hatta bestenden söyleyelim bence.
1: O zaman en kötü günümüz böyle olsun mu?
0: Olsun.
1: Hadi olsun.
0: Hadi olsun.

0: hayat ne güzel, oh ne âlâ, en kötü günümüz böyle olsun. Bir canım var bende dursun, sen gibiler eksik olsun. Hayat ne güzel, oh ne âlâ, en kötü günümüz böyle olsun.
1: Gökhan'cığım, nefesine sağlık. En kötü günümüz böyle, böyle olsun.
2: Hayırlı olsun size de hayırlı bu olsun. Arada.
1: Bak bugün bir bak bugün bugün şöyle bir şey var. Şimdi repertuarında biliyorum Mustafa Sandal şarkısı var. Bu Mustafa Sandal şarkısını orijinalini, aranjmanını yapan
2: acaba kim yaptı?
1: Acaba kim olabilir?
2: Acaba kim?
1: Bir arkadaşımız var burada. Acaba o olabilir? Yani Tolga Kılıç yaptı aranjmanlarını. Kanunu ben çaldım bu arada. Yani biz Tolga ile beraber 25-27 yıldır Mustafa ile beraberiz. Tabii Mehmet Akatay.
2: Lütfen.
1: Bütün albümleri. Yani abi. Gördüğün gibi prodüksiyon sağlam yani. Bütün orijinal kim varsa muazzam. Burada.
2: Abi ben de zaten sizi bulmuşken bu şarkıyı söylemezsem yani olmaz dedim yani, anlatabiliyor muyum? Bir repertuar çalışırken dedim ki muhakkak söylememiz lazım. Yani zaten yıllardır hep bütün özellikle müzik camiamızın herkesin çok yakından tanıdığı duayen isimlersiniz. Siz de burada olmak benim için çok büyük keyif yani.
1: Çok teşekkür ederim. Hakikaten şimdi bazen söylüyoruz, konuşuyoruz falan. Diyor ki orijinali ben çaldım. Zaten albümde ben çalıyordum. Zaten dedi bana sorun yok o zaman. Harika. Hadi o zaman şimdi bir Mustafa Sandal şarkısı yapalım.
2: Tamam, hadi.

0: Şimdi İstanbul'a gelenler hani hep böyle gelir ya. İstanbul seni yeneceğim falan. Hiç öyle bir hikayem var mı? Yani
1: Ya şöyle aslında tabii ki dedim ya.
0: iddialarım var mı yani? Vardır mutlaka da.
1: Vardı tabii ki yani hep hayallerimin peşinden koştum. Yani attığım her adımda bu vardı. Ailem de tabii ki sağ olsun çok destek oldular ama mesela eğitim tarafında daha böyle şey daha geleneksel tabii ki ya şimdi biliyorsun abi işte altın bileziğin olsun işte hani gideceksin elektronik öğreneceksin falan diye mesela istemediğim bir yere götürdüler ama hiçbir zaman vazgeçmedim mesela hayallerimden. Hep onun peşinden koşmuştum.
0: Evet.
1: Bunu da gerçekleştirmek tabii ki tek yeri ülkemize İstanbul'a
0: Doğru.
1: gelmekti. Ve dediğim gibi aslında programın başında da bahsettiğim olayların gelişmesiyle birçok şey oldu. Hep bu işte o işte geleceğim seni yeneceğim İstanbul falan o herkesin zaten klasiktir ama içimde
0: Evet.
1: tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var o tükenmiş değil aslında. Ve geldiğimde tek başımaydım. Hiç doğru düzgün bir arkadaşım yok. Sadece işte hani o zaman defelerden tanıdığım işte birkaç işte şu an aslında hepimizin tanıdığı ne bileyim işte Tolga'n, Sayışman, Burak Özçivit hani o zaman arkadaşlarım falan ama bir yere kadar ne vakit geçirebiliyorsun?
0: Tabii.
1: İstanbul'a alışmak zaman alıyor. Ama kısa sürede birçok şey geliştiği için o süreci iyi atlattığımı düşünüyorum.
0: Düşünüyorsun.
1: Yani inşallah yendim seni diye.
0: Ya tabii İstanbul aslında yenmek mümkün değil.
1: Tabii ki
0: İstanbul'un
1: abi.
0: sevgilisi olmak güzel.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Yoksa dost olunca güzel gidiyor
1: Tabii
0: aslında.
1: ki.
0: Ben İstanbul'a gelme hikayem benim şey. Bir gün televizyona çıktım. O zaman TRT1 Mehpare Çelik'in programı vardı. Babam dedi ki sen artık güzel kanun çalıyorsun. Televizyona çık da dedi. Hani insanlar da seni tanısın.
1: Görelim.
0: Ben öyle bir televizyona çıktım. Televizyonda beni Ruhi Ayhangi, Sezen Aksu, ondan sonra işte bak şanslar hep bunlar. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar'dan Tülay Örser hanımefendi beni seyrediyor ve okula geliyor diyor ki Tülay Hanım o zaman eşim değil şimdiki eşim biliyorsun Meral sınıfta diyor ki ya sabah bir Kanuni seyrettim çok etkilendim şöyleydi böyle deyince Meral de diyor ki ya o biliyor musun benim arkadaşım erkek arkadaşım yani o zaman şey yapıyoruz diyor ki onu hemen al gel diyor İstanbul'a. O diyor geçen sene gelmişti ama diyor ben o zaman sınavı kazanamamıştım İTÜ'nün sınavını. Hemen al gel diyor ve benim hayatım o hemen al gel değişiyor. Geliyorum Ruhi Ayhangi orkestrasına giriyorum. İTÜ konservatuvarına kompozisyon bölümüne giriyorum. Ve Kutsi Ergüner'le tanışıyorum. Sezen Aksu'ya başlıyorum derken işte bak bir televizyona çıkışın ne kadar
1: Tabii.
0: değiştiriyor. Yani
1: Abi
0: hakikaten şans.
1: kelebek etkisi de derler
0: Evet.
1: ya hakikaten işte farkında olmadığın bir an senin bütün hayatını gerçekten etkileyebiliyor.
0: O yüzden ümitsizliğe hiçbir zaman kapılmamak lazım. Bazen bir
1: Kesinlikle.
0: telefonla, bazen ufak bir şeyle bir merhaba bile insanın hayatını çok değiştirebiliyor. Her an her şey olabilir. O yüzden Cem Yılmaz'ın bir şeyini dinlemiştim, videosunu. Şans her an seni yakalayabilir. Sen de ne zaman ne olduğuna bağlı diye. Hani eğer
1: Çok güzel.
0: seni yakaladığında, şans geldiğinde bir şey varsa şans oluyor. Eğer geldiğinde bir şey yoksa şanssızlık oluyor diye.
1: Şanssızlık oluyor.
0: Evet, çok doğru gerçekten. İnşallah herkese Allah şans versin.
1: Amin inşallah.
0: Ben çok konuşmak taraftarı değilim aslında ama çok da konuşuyorum biliyorum. O yüzden hadi bir şarkı daha diyelim.
1: Tabii ki seve seve.

0: 양남 이둔 언덕의 맥주
1: Şimdi ya bazen başımdan benim hakikaten çok böyle şeylerde potlarda kırdığım oluyor yani hakikaten. Şimdi bir gün bir sosyal medyada bir şarkı dinledim. Dedim ki ya böyle de olur mu dedim. Böyle de çalınır mı falan. Böyle de olur mu falan. Böyle bir negatif bir şeyler yazdım, tamam mı? Yani ne gerek var aslında, ama insan bazen böyle duygularını ifade etmek istiyor. Oradan biri bana mesaj atmış. Abi sen çalıyorsun diye.
2: Şaka yapıyorum.
1: Şimdi ben düşünüyorum, diyorum ki ya ne zaman çaldık bu, ne, hiç hatırlamıyorum. Ama hakikaten bir baktım, o zaman kaset zamanı, tabii, 90'lı tabii. Yıllar, benim izim var.
2: O yüzden 90'lardan bahsediyorsun bu
1: 90'lardan
2: arada.
1: 90'lardan bahsediyorum.
2: Hani o kadar değerli ki, ve ben de şimdi işte hayalim zaten şarkıcı olmak, şarkı söylemek. Bütün o karton etlerde o kadar iyi biliyorum ki o yıllar içinde. Dedim ya işte biraz önce, işte burada sizde olmak gibi bir şey. Hakikaten çok büyük bir keyif. Unutuyorsunuzdur abi. Çok normal. Çok
1: ya
2: normal.
1: Ya şimdi bazen
2: yani
1: bir yere gidiyorum böyle.
2: Ama eleştirmen de güzel.
1: Yani kendime
2: yani o da güzel.
1: Ya sonra dinledim, bayağı iyi çalmışım aslında. Şimdi bir yere gidiyorum, bakıyorum pazara kadar değil. Ben, hop yani ben çalmıştım falan, hop. Ondan sonra ben tabii ki falan şarkılar böyle. Ya insanın hoşuna gidiyor, çok güzel tabii şeyler. Ki, yani bu gece kopmak lazım falan. O da kopmak değil de kopmam lazım. Peki bir şey soracağım. Seni ben albümde çaldım mı hatırlamıyorum.
2: Abi biz bir stüdyoda karşılaşmıştık. Seninle ilk karşılaşmam zaten albüm kaydında olmuştu, ama başka bir şarkıya galiba olabilir. Şimdi o zaman gelmiştin, orada tanışmıştık. Zaten muhteşem bir enerjiyle gelip herkesi zaten orada yorulmuşuz etmişiz, saatler geçirmişiz. Sen geldiğinde herkesin zaten yüzünde güller açmaya başlamıştı. Hiç unutmuyorum o günü zaten.
1: Şimdi ben
2: ama albüm de yoktu galiba.
1: İstanbul'a geldiğim zaman tabii o zaman tanınma ihtiyacı var. Seviyorum da insanlara gitmeyi. Şimdi benim arabamın bagajı her zaman Kanun oluyordu, tamam mı? Bir gün bir geldim, bir baktım Volga içeride Hande Yener'in albümü yapıyor. Nasıl olmuş dedi, dedim Kanun eksik yani. Şimdi ya, dedi abi Kanun burada mı falan. Ya Allah dedim, hemen alırız yani.
2: Olabilir
1: bir bakayım ha falan. Yani. Hemen arabanın bagajından aldım geldim. Bir de Volga'ya dedim ki, o zamanlar tabii öğrencilik zamanlarımız. Volgacığım biraz dedim çalmam lazım.

0: paraya ihtiyacım var. Dedi ki tamam abi sen merak etme dedi. Biz birinci şarkı, ikinci şarkı, üçüncü şarkı, böyle 7-8 şarkıya kanun çaldık tamam mı bir anda? Tabii tabii. Sonra albüm çıktı, bir şarkıda albüm kanun var. Bana jest yaptı sağ olsun. Öyle de bir anım da vardır yani.
1: Mükemmel.
0: Böyle bir stüdyoya gittiğim zaman hep söylüyorlar zaten. Kanun lazım falan diyorum. Hakan'cığım getir falan derken ya çok güzel dönemlerimiz oldu. Böyle biraz
1: muazzam
0: hatıralara.
1: Mehmet abi çaldı ilk albümde ama. Onu biliyorum.
0: Ya Mehmet, abi. Mehmet abinin çalmadığı bir Michael Jackson. Belki ona da çalmıştır yani.
1: Hatırlamıyor olabilir.
0: Gökhan'cığım. Geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hakikaten,
1: davet ettiğin için burada olmak.
0: Seni görmek çok büyük mutluluk benim için.
1: Eyvallah.
0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başta söylediğim gibi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Kucaklıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Sevgili izleyiciler, hepinize yine iyi akşamlar diliyoruz. Ben ve orkestra arkadaşlarım bu akşam da yine birlikteyiz. Güzel bir türküyle başladık. Cemalim, Cemalim. Şimdi bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum. Üstad, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Nasılsın?
1: Çok güzel bir türkümüz zaten ama yine o kendine has tarzın, o duru sesinle muhteşem okudun. Biraz böyle arkada çocuklara böyle biraz hafif caz sound da çaldılar. Çok keyifle dinledim.
0: Eyvallah.
1: Ağzına yüreğine sağlık, arkadaşların ellerine sağlık.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Yavuzcuğum.
0: Ne yapıyorsun? İyi misin Üstad?
1: Hamdolsun, hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Çalışmalara devam ediyoruz. Benim biliyorsun işte beste çalışmalarım var. O
0: Biliyorum.
1: dur durak tanımıyoruz o konuda.
0: Evet.
1: Ondan sonra yazım çizim işlerim var.
0: Evet.
1: Romanlar kaleme alıyorum. Dolayısıyla kendime iş çıkartan bir nesilden geliyorum ben.
0: Biliyorum. Daha çok konuşacağız ama önce şu güzel şarkılarından birisini dinleyelim isterim.
1: Hay hay, büyük bir keyifle, büyük bir sevgiyle.
0: Olsun, değil mi?
1: Evet, olsun diyoruz.

0: Ağzına sağlık. Çok güzel eser. Bu ne zaman? Çok eski bir eser
1: 2000,
0: mi?
1: 2002'de.
0: 2002 bu çok
1: 2002'de.
0: olmuş.
1: Evet evet 2002'de yaptığım bir beste.
0: Evet. Kaç eserim var Ahmet?
1: O ya bazen sayıyorum, bazen de saydığımı da unutuyorum ama tahmin ediyorum 120 civarı.
0: Mesama mı kayıtlısın?
1: Tabii tabii mesamlıyım ben.
0: Mesama kayıtlısın. Ayrıca Azerbaycan Türklerinden Karapapak Terekeme, ben Karslıyım. Bizde de
1: Biliyorum
0: Kars'ta da
1: biliyorum.
0: çok vardır biliyorsun.
1: Bilmez olur
0: Karapapak,
1: muyum?
0: Terekeme, Türkmen,
1: Terekemeler,
0: işte
1: Karapapaklar, bütün
0: Malakanlar,
1: tabii tabii tabii
0: Kürtler.
1: tabii tabii tabii.
0: İnanılmazdır Kars
1: Tabii.
0: kültürü.
1: Aslen Rizeliyim, o doğru. İşte babam Salakalı, annem Çayeli'nden.
0: Sinemayla çok ilgilisin dizi. Hatta müziğin ötesinde
1: Benim
0: birazcık
1: Yavuz ilk göz ağrım sinemadır benim.
0: sinema değil mi?
1: Benim çocukluğumda herhalde çok az insan benim kadar Yeşilçam'ın, Türk sinemasının o değerlerini, kıymetli aktörlerini, aktrislerini görmüştür. Benim mahallemde adeta bir Yeşilçam'ın böyle resmi geçidi gibidir. Benim çok kıymetli bir büyüğümüz olan bir ailenin misafir olarak gelirlerdi. Dolayısıyla böyle onlardan bende acayip bir şey. Daha sonra o kıymetli sanatçılarla tanışma imkanı da buldum ben.
0: Evet.
1: Sinema evet benim şey. Rabbim nasip etti. 2019 yılında bir sinema filmi. Hem yapımcılığını hem de senaryosunu yazmak suretiyle. Kuşatma
0: O
1: sinema filmi.
0: kuşatma kuşatma.
1: Kuşatma evet.
0: Tamam. O zaman sinema filmi de çok seyrettin demek ki
1: Ne
0: gençliğinde,
1: demek ya? Aman
0: çocukluğunda.
1: Allah'ım. Ben bütün sinema filmi yönetmenlerini ondan
0: Açık hava
1: sonra
0: sinemalarında değil mi? Ne
1: yani
0: çok
1: tabii.
0: giderdik.
1: Mesela işte senin Üç Maymununu falan. Ben sana söyleyeyim yani bütün Zeki Demirkubuz'u, Nuri Bilge Ceylan'ı, Ömer Lütfü Akatları hocam yani bunların bazıları tanışma imkanı da buldum ben. Ondan sonra Halit
0: Atıf
1: Refiileri,
0: Yılmaz.
1: Atıf Yılmaz'ı tanışamadım ama yani onun eserleri
0: Evet.
1: hakikaten işte Yavuz Turgulu,
0: Tabii.
1: bütün onlar hakikaten Türk sinemasına çok büyük
0: Evet.
1: emek vermiş. Adeta o işin hikayesini yazmış.
0: Evet.
1: Çok büyük müstesna isimler.
0: Evet. Peki Üstad, hemen senden bir şarkını daha arayayım. Neyleyim var
1: Valla
0: sırada?
1: keyifle, keyifle.

0: Ağzına sağlık. Çok güzel bir eser bu da. Yüreğim Yüreğin'le ilk albüm.
1: Evet.
0: Doğru mu
1: Evet, ilk
0: Üstad?
1: albüm Yüreğim Yüreğin'le.
0: Evet. 99'da Yalnız Kurt Şahin Özer'den çıkmış ve
1: Evet. Bak onlar
0: en
1: doğru.
0: çok ilgi gören
1: Tabii
0: albümün
1: ki. Ya o
0: ikinci
1: şarkı bir
0: albümü
1: kere,
0: olmuş Yalnız Kurt.
1: evet o şarkı hakikaten bir zevk, onun halbuki o albümün ilk çıkış parçası Bu Aşk Öldüremezsin diye.
0: Ha.
1: Çok ilginç böyle bir şeydir. Onunla ilgili sana bir hatıramı anlatmak isterim.
0: Lütfen.
1: Hoşuna gidecektir bu hatıra. Şeyde Mecidiyeköy'de Aristoları vardı. Sen çok iyi bilirsin.
0: Evet.
1: Böyle o merdiven altında.
0: Ha.
1: Azerbaycan'da şey derler, padval altı diye.
0: Ha.
1: Tamam mı? Oradaydı. Şarkıyı çalışıyoruz. Yönetmenim Osman İşmendi. Ondan sonra neyse şarkıyı çalışıyoruz. Okumaları bitirdim. Fakat ara tekrar böyle bir iki okuyuş daha yapıyorum dedim. Şey de Sıtkı Hacım'dır rahmetli.
0: Ha,
1: Sıtkı
0: Tom
1: abiydi.
0: Meister.
1: Böyle çıktım öyle merdivenlere doğru. Dinleniyorum orada. Tekrar bir okuma daha yapacağım falan. Omuzuma bir el. Ondan sonra arkadaş dedi, bu şarkının sözleri kimin dedi. Döndüm. Ha dedi, kardeş dedi, kusura bakma. Ben Yusuf Ayaloğlu dedi. Ondan sonra merhaba hocam dedim falan. Ondan sonra ne sana benim. Dedi ki ne kadar güzel sözler dedi ya. Şu kelimeyi kullandım. Genelde bak bu tip şeyi
0: Bir kıta
1: kullanmazdı.
0: bir kıta okusana
1: Tabii
0: Üstad
1: tabii.
0: ya. Çok merak ettim şimdi.
1: Anladım, bu aşkı öldüreceksin.

0: böyle bir şeydi yani. Böyle güzel bir hatıram
1: albümün
0: vardır.
1: İlk şarkısı mı bu?
0: İlk aslında çıkış parçası buydu.
1: Buydu. Sonra yalnız
0: klibi buna kurt çekmiştim. Hmm. Sonra ondan 6 ay sonra Yalnız Kurt'a çektim.
1: Evet.
0: Yalnız Kurt aslında ilk çıktığında böyle yani klibinden sonra ilk çıktığından sonra çok parlamadı aslında. Ben fakat çok konser yaptım o yıl. Çok konser yaptım. Diyebilirim ki...
1: Ya binin üzerinde konser sayın. Yani Türkiye'nin en çok konser yapan sanatçılardan birisin.
0: O çok konser yapıyordum ama şimdi evet, değil artık. Yani çünkü hmm, her şeyin bir zamanı var. Şimdi artık aksakal pozisyonundayız.
1: Yeni gençler, aile de var mı Ahmet başka?
0: Benim ailede bütün fertlerin sesleri çok güzeldi. Rahmetli babacığım, babacığım da tabii o bir Allah cümlemizin geçmişlerine rahmet gelsin. O bizde müzikle ilgileni yok. Yani müzikle profesyonel anlamda sadece beni ilgilenir ama belki de en az güzel sesi olan benim yani ailede.
1: O kadar.
0: Yani kendimi vay burada be, şey, hakikaten öyle. Mesela kardeşlerimin sesleri benden çok daha güzeldir. Ama Rabbim nasip etti. Bana böylesine bir aynen, meslek oluşturmam aynen, konusunda bir imkan bahşetti.
1: Eyvallah Üstad. Vallahi daha dur konuşacağız.
0: Hadi senden bir türkü dinleyelim, gözünü seveyim. Hadi
1: beraber okuruz belki. Bildiğim, vallahi sen... bildiğim bir türkü. Eşlik edersen...
0: Valla ben çok mutlu olurum da senin o güzel kadife sesine benim gibi
1: yok,
0: böyle bir...
1: Yok estağfurullah, ne demek. Senin de çok başka bir tarzın var. Benim senin kadar bestem yok mesela.
0: Estağfurullah
1: ne kadar
0: hocam. Benim ses biraz daha cabbar bir ses böyle. O yüzden... Allah Allah!

0: Ne güzel türküler var değil mi ya?
1: Çok güzel ya. Hisarlı Ahmet.
0: Bu da mı Hisarlı Ahmet'in değil mi? Evet. Refik Başa'dan değil. Hisarlı Ahmet'in. Evet. Kütahya'nın türküleri de
1: benim,
0: çok güzel.
1: Benim tevafuk bu ya. Bu ilk albümüm var. Yüreğim Yüreğinle. Orada okuduğum tek türküdür bu.
0: Hadi ya.
1: Tabii. Tek türküdür. Orada ama ne kadar güzel kardeşim aslında bu benim şeyde Kaba Zurna var ya, Ege Zurna'sı onunla şey yapmıştı ama aynen. Kardeşim çok başarılı maşallah. Evet.
0: Şey türkülerden oluşan bir albüm de varmış
1: bir
0: galiba
1: tane,
0: değil mi?
1: Şafak türküleri yaptım.
0: Kaç
1: ben.
0: Kaç albüm yaptın?
1: Abi
0: 12, 15?
1: Yok 14 var herhalde.
0: 14.
1: Tam emin değilim çünkü evet. Daha sonra albümleri bıraktık, tek tek şarkılara falan geçince tekrar.
0: Evet. Ne zamandır tek tek şarkı? Bu dijital son, dünya başlayınca.
1: Şeyden sonra, 2018'den sonra.
0: Ha, 2018'den daha çok sonra tek tek, döndük. Üçlü.
1: Şey var yani çünkü şey yapıyorsunuz, çok güzel şarkılar. Mesela sana şöyle bir yine komik bir şeyi hatırlatayım. 2010'lu yıllardaydı tahmin ediyorum. Ya 7, pardon 2007 ya da 2008'di. Bir albüm yaptım. Aranıyor diye bir albüm. Orada Vay Delikanlı Gönlüm Vay diye bir tane şarkım var. Ben o şarkıya...

0: klip falan çekmedim. 2017'de şarkı patladı. Vay delikanlı gönlüm vay. Tamam mı? Şimdi burada anlatmak istediğim şey çok şey.
1: Kral TV'de ödül aldığın Sarıkamış isimli.
0: O Sarıkamış, o 2006'daydı.
1: Aranıyor'daymış o da o şarkıda.
0: Yok,
1: değil mi?
0: Yok, Aranıyor'da değildi, o şeydeydi. Öyle Aranıyor'da mi? Değildi. Hmm. Aranıyor'da ondan sonraki albüm işte. Albümde. Bunu şundan anlatıyorum. Yani vay delikanlı gönlüm vay. Ya ben klip çekmedim. Halbuki o albümde Yüreğinle Gele çektim. Bir tane daha eser vardı, ona çektim. Ama Vay Delikanlı Gönlüm Vay'a çekmedim. Demek ki klip çekmediğimiz şarkılar ille de çok iyi şey. Klip çektiğimiz şarkılar ille de çok iyi şarkılar değil. Çekmediğimiz pek çok şarkı var.
1: Tabii.
0: Zaman içerisinde adeta bir şarkılar mezarlığına gömülüyor. Hmm. Bu son derece üzüntü verici bir şey. O yüzden bence bu tekliğe dönmenin bir anlamda böylesine bir vicdani şeyi var. Yani tek bir şarkı Ya Allah deyip çıkartıyoruz. Olursa oluyor. Olmazsa da hiç olmazsa başka bir şarkıya dönüp onu biraz daha parlatma imkanı bulabiliyoruz.
1: Evet. Arşivle ilgilenen müzik severler dışında tutarak bu dediğin doğru. Bir de arşivle ön çalışması yapanlar var. Onlar bütün kartonetine tabii. hakim olan.
0: Aynen, çok doğru.
1: Kartonette mi arajör kimmiş, müzisyen kimmiş, tabii. onu okuyan böyle çok değerli müzikseverler
0: tabii,
1: var.
0: Tabii tabii.
1: Ama bu dediğin genelde maalesef doğru. Böyle bir mezarlık, bir şarkı, türkü, beste mezarlığı oluşuyor.
0: Aynen öyle.
1: Ama bazı şeyler de mesela bende de var o. Mesela ben Karatilen türküsüne klip çekmemiştim. O albümde Karatilen çok patladı mesela. Hiç klibi yoktu. O albümde ben Pencereme Ay Cüste'ye klip çekmiştim. Senin işte şey
0: tabii,
1: olduğu
0: aynen
1: gibi.
0: Öyle.
1: Ama
0: aynen
1: Karatilen'le Sarı Gelin mesela çok acayip sevilmişti yani.
0: Tabii o yani,
1: yani kabul etmekle. Dinleyici vuruyor onu
0: bence. Ya bir de şöyle bir şey var. Türkülerin de aslında müziğin de bir sosyolojisi var.
1: Var tabii.
0: Sen bunu benden daha iyi biliyorsunuz. O sosyolojik şeye göre bir tren abi. Bak ben şehirde doğdum büyüdüm. Ama abi bana deseniz ki dünyada insanların kamu anlamında toplaştıkları en güzel yer neresidir desem bana istasyonlar gelir abi, garlar evet. gelir. Halbuki ben yani garı hayatımın belli bir evresinden sonra gördüm. Trenlerin, hele hele o kara trenleri,
1: ya.
0: İnsan, Türk toplumunun sosyolojik şeyinde, evet. hafızasında olan üst yeri var. Zaten Sarı Gelin'i deme zaten abi. Sarı Gelin çok başka bir yerde yani.
1: Başka.
0: Abi. Yani evet. O yüzden hani sen çok doğru bir yerden, doğru bir damardan aslında Türk toplumuyla bir temas kurdun. Bu çok önemli. Ben mesela Sarı Gelin'in ne kadar büyük bir ses bayrağı olduğunu 2001 yılında gittiğim Kırgızistan'ın Alatağ meydanındaki konserinde
1: Türk
0: gördüm abi. Yani evet. yıl 2001, ben daha yeni yani parlamamışım bile, gitmişim orada konser veriyoruz küçük Emrah'la beraber. Evet. Emrah'la beraber veriyoruz. Abi şarkılarım yeni çıkmış. Kırgızistan'da beni hangi şarkım üzerinden tanıyalım da o şarkıyla bir köprü kuralım. Bir gazeteci abimiz var, dedi ki Ahmet, dedi burada bir Sarı Gelin okusana. Dedim abi Kırgızistan'da Sarı Gelin yani.
1: Ya,
0: abi uçakla 6 saatte gittik bize abi, tamam mı? Kırgız Sarı Gelin falan. Böyle biraz kendime geçmişim, böyle devasa bir sahne kurmuşlardı. Alatağ Meydanı. Yani Kırgızistan'ın en büyük hocam meydan orası.
1: Türkü Cumhuriyetleri'de çok konserim var.
0: Ya bir ara çok evet. Veriyordum. Sonra 2017'den sonra biraz bende mi
1: azaldı.
0: Bir şey oldu. Bende de bir sıkıntı var. Yani bunu kabul etmek lazım.
1: Biraz öyle mi? Sen biraz kendini mi çektin? Ya biraz, bence biraz yazarlığa ve sinemaya falan döndün galiba. Ya, yani
0: sadece onunla
1: yazmak çünkü çok zaman alıyor. Ahmet.
0: Onunla değil. Ben uçakta yazıyorum. Ben yollarda yazıyorum. Konsere giderken yazıyorum. Yani benim için mesela yazmak bir eve kapanıp bir odaya kapanıp yazmak değil. Ben hayatın çok içinde yazıyorum. Yani kalabalık gürültülerle falan gürültü içinde bile yazabiliyorum. İyi. Çünkü kendimi bir şekilde soyutlayıp hikayenin içerisinde var olma imkanı bahşediyor bana Allah-u Teala. Ben 2017'den sonra bir tuhaflaştım. Tamam, evet, bir taraftan bak ben mesela 2017'den sonra ne yaptım? Neyleyimi yaptım mesela. Yani bu şarkı çok tuttu, bu Neyleyim şarkısı. Evet. Onun 2017'den sonra yine böyle mutlaka her sene bir tane tekli parça çıkarttım. Ondan sonra konserlerim zaten devam etti. Bir sinema filmi çektim, doğru. Eyvallah. Ama sanatçılık da böyle bir şey var. Sanatçı eş zamanlı bir şekilde çok farklı ama yine sanatın içerisinde olaylarla ilgilenebiliyor. Yavuz, bunu sen ne yapıyorsun? O filmleri sen hangi ara çektin?
1: Doğru.
0: Ve sürekli bir diziler
1: Zaten grafik sürekli böyle çıkmıyor üstad bizde işte. Yani bazen düzleşiyor, bravo. Bazen çıkıyor, bazen aşağı iniyor tekrar ama işte evet.
0: Sadece bir tane sorum var sana. Sana soruyu ben söyleyeyim. Resim yeteneğin var mı?
1: Hiç yok ya.
0: Ya mutlak olmalı ya. Benim bir tezim vardı da. Allah-u Teala ses sanatçılarına, müzikle iştigal edenlere komplike veriyor abi yetenekleri. Mutlaka vardır, sana söyleyeyim. Biraz ilgilensene. Yani biraz zorla bak, mutlaka çizgi yeteneğin de vardır senin. Resim yeteneğin vardır. Boyalarla ilgilenme yeteneğin vardır.
1: Hiç denemedim, biliyor musun?
0: Bir baksan var ya. Belki diyeceksin ki, aa ben niye kendimi keşfetmemişim ya falan. Bunun zıttını ben görmedim. Mesela bak, Erol Büyükbaş rahmetli. Çok iyi bir ressamdı, biliyor musun?
1: Hadi ya.
0: Tabii.
1: Bilmiyordum o yönünü.
0: Aa, çok iyi bir ressamdı. Nejat Uygur, Allah rahmet eylesin.
1: Evet. Onu
0: çok
1: biliyorum.
0: Önemli bir karikatüristi.
1: Evet, onu biliyorum.
0: Ayhan Işık çok iyi bir çizgi roman sanatçısıydı. Rahmetli Ayhan Işık'ın esasen bitirdiği okul Güzel Sanatlar.
1: Ha, tabii. Yani bilmiyordum.
0: Çok büyük bir oyuncu tabii. Yani hı-hı. Türk sinemasında biliyorsun kral olarak bilinirdi. Çok büyük bir oyuncu ama çok güzel böyle kare kalem resimleri falan. Hatta bir gazetecinin şeyini gençliğimde falan görmüştüm ben onu. Onun şeyini çizmişti. Kara kalem resmini çizmişti. O gazeteci söylemişti, Ayhan Bey çizdi bunu diye. Dolayısıyla biz hakikaten sanat dediğimiz olguyu Allah-u Teala bir şey
1: yatkınız
0: olarak,
1: değil mi?
0: Ya mutlaka sende de bir çizgi vardır.
1: Deneyeceğim.
0: Yani bu mutlaka o çizgiyle, resimle alakanı bir şey yap, keşfetmeye çalış.
1: İnşallah. Çok farklı bir şarkı ismi, Ay Yıldız Kolye. Evet. Bu nereden çıktı üstad bu beste? Abi, hikayesi
0: bu,
1: var mı?
0: Bu şeyden sonra... 2016'dan sonra yaptığım bir eserdir o benim. Ve hakikaten sen de ben de çok kıymetli halkımız, Türk milleti de çok iyi biliyor ki bizi birleştiren, buluşturan remzler var, semboller var. Elbette bizi birleştiren, buluşturan Türk kültürünün ölümsüz sosyolojik vakaları var.
1: Tabii.
0: Tarih var. Efendim, vicdan duygusu var, kolektif vicdan var. Türkülerimiz var bizi buluşturan.
1: Tabii.
0: Töremiz var, adetimiz var. Bitmez tükenmez. Asya'dan Avrupa'ya getirdiğimiz, Anadolu'ya getirdiğimiz, Balkanlara taşıdığımız çok büyük kültürümüz var. Ama ve lakin aynı zamanda bizim bir remzimiz var. Bağımsızlığımızın, istiklalimizin sembolü olan bir remzimiz var.
1: Tabii.
0: Türk bayrağı.
1: Tabii.
0: Ay Yıldız. Dolayısıyla ona bir şüphesiz çok yapılan güzel eserler vardır bayrağımız üzerine. Hı hı. Arif Nihat Asay'ı da burada saygıyla yad edelim. Ben de naçizane Türk müziğinde bir Ay Yıldız eseri daha olsun diye Ay Yıldız Kolye yaptım. Yani aslında aşkı, sevgiyi Ay Yıldız Kolye üzerinden anlatmaya çalıştım.
1: Dinleyebilir miyiz üstad? Tamam.

0: Gerçekten çok güzel şarkı olmuş. Yani bir bayrağı aşk bu kadar güzel anlatılır. Çok güzel anlatmışsın.
1: Yani ne bileyim ya işte içimizden geldi. Bunları biliyorsun abi. Allah Rabbim bize nasip ediyor. Biz sadece orada şeyiz hocam. Aracıyız yani. Köprü.
0: Azerbaycan'dan inşallah doğru bilgidir. Fahri Ferman Ödülü almışsın.
1: O 2007 yılındaki
0: Evet. Bakü konserinin tamamını Azerbaycan ordusuna bağışlamışsın.
1: Evet,
0: Doğru mu?
1: 2007'de Haydar Aliyev Sarayı olarak bilinir. Mutlaka gitmişsindir orada. Konser de
0: Evet.
1: vermişsindir sen. Orada çok seviliyorsun. Bunu da sana söyleyeyim. Orada verdiğim bir konserin geliri Azerbaycan Silahlı Koşunları derler. Bize silahlı kuvvetlere silahlı koşunları derler. Silahlı koşunlara yani benim etim bütün nedir işte? Yani sadece bu
0: Olsun
1: bir
0: çok
1: şeydi, niyetti,
0: önemli.
1: temenniydi. Çünkü o günlerde, ondan önce de yaklaşık 35 yıldır hükmünü sürdüren bir büyük zulüm vardı. Karabağ
0: Evet.
1: toprakları işgal altındaydı.
0: Evet.
1: Ve dolayısıyla biz de kardeşliğimizi, karındaşlığımızı gösterme konusunda bir çaba içerisinde olduk. Orada şimdi milletvekili olan bir hanımefendi var. Benim manevi annemdir. Tenzile Rüstemanlı. Onun davetlisi olarak 2004 yılında gitmiştim Yavuz. Çok güzel hatıralarım var benim Azerbaycan'la. Ve 2014 yılında da Azerbaycan'da Devlet Terakki Ordu'nu verdiler bana. Ben resmi bir Azerbaycan Devlet Madalyası sahibiyim.
0: Ne kadar güzel.
1: Yani
0: Ne kadar büyük
1: Cenab-ı
0: olmuş.
1: Prezidentin şeyiyle, imzasıyla,
0: Karabağ'la
1: talimatıyla.
0: ilgili de zaten çok ciddi desteğin var
1: Bir
0: senin.
1: evlatlık kardeşlik yaptık.
0: Evet,
1: Yavuz onu sen de
0: aynen.
1: yapardın.
0: Aynen.
1: Ben 2004'te konsere gittikten sonra oradaki durumu zaten hani kitabi olarak biliyordum. Eski gazeteciyim. Kitabı olarak biliyordum. Orada sağ olsun Tenzila Hanım kıymetli eşi, o da çok büyük bir Türk dünyası şairi, filozofudur. Sabir Bey, Sabir Üstamanlı. Onlarla birlikte biz bir Sabirabad denen bir bölge vardır. Oraya gittik. Azerbaycan'ın çok önemli bir yeri şöyledir. Azerbaycan pamuğunun üretildiği yerdir o Sabirabad. Orada ben gittiğimde şeyler derler, kaçkınlar. Karabağ'dan canlarını kurtararak Azerbaycan'a gelenlere o dönemde kaçkın kelimesiyle telaffuz ediyorlardı. Kaçkınların yaşadığı köye gittim ben. Yavuz, o hakikaten çok ilginç bir şeydir. Yağmur yağıyordu gittiğimde. Ekim ayının sonlarıydı. O yağmurun altında muşambaların içerisindeydi kimi insanlar. Kimi insanlar da tren katarlarının içerisinde idiler. Bak
0: Vay be.
1: 2004'ün sonu. 2004, evet 2 ay sonra gittim yani konser Temmuz ayında vermiştim. Gittiğimde Ekim ayı, Ekim'in sonuydu evet. Gittiğimde orada çok güzel hatıralarım oldu benim. Güzel derken çok anlamlı hatıralarım oldu. Hiç unutmuyorum bir tane abla, böyle iki tane çocuğu yavrusu vardı. Bana dedi ki, ay kardeş dedi bana. Şimdi azatlığa kavuşan ve artık vatan topraklarının şeyi olan, mütemmim cüzü olan Cebrail rayonu vardır. Orada bölgeye rayon diyorlar. Cebrail'den canını kurtarmış gelmiş oraya. Ay kardeş dedi, ben Cebrail Hanım dedi. Allah devletimizden razı olsun dedi. Bize pul verir, çörek verir. Benim dedi pulilerim. Çocuklara puli diyor. Ondan sonra puli bize şeyde de Karadeniz'de kullanılır. Ondan sonra pulilerim dedi. Biz yiyoruz, şey yapıyoruz. Ama dedi vatan. Ben vatanıma gitmek isterim. Ay kardeş dedi bana. Dedim ki Allah'ın izniyle inşallah gideceksin bacı dedim. Hatta o işte bu zafer Allah'ın izniyle elde edildikten sonra ilk tweetim odur. Cebrail'li bacı inşallah şimdi topraklarındasın diye.
0: Vay be.
1: Tabii. Mesela yine 2014. yılda her gidişimde mutlaka ya bir
0: Kaç
1: şeye
0: kere gittin?
1: gitmek ne kelime? Ben hiç oradan çıkmadım neredeyse. Ya bir ara
0: Bir ara beraber gidelim ya.
1: ya çok sevinirim ya.
0: Ben bu arada Azerbaycan'a hiç gitmedim biliyor musun?
1: Ne diyorsun sen?
0: Ya. O da benim eksikliğim
1: Bak sana bir
0: olsun.
1: söyleyeyim mi? Hakikaten seviliyorsun bak.
0: Gerçekten beraber gidelim.
1: Buradan
0: Buradan söyleyelim. Bak şimdi yayında
1: kulaklarını çınlattık
0: söylüyoruz.
1: zaten Tenzil Hanım'ın. Tenzil Hanım orada aynı zamanda Azerbaycan Türk Kadınlar Cemiyeti'nin başkanıdır. Azerbaycan Türkiye Evi'nin de sedridir. Bu Türkiye'de Azerbaycan'da Türkiye'ye yaşayan bir büyük sevdanın mensuplarıdır bunlar.
0: O zaman
1: Buradan şey verelim kendisine.
0: Evet ya valla.
1: Şey olsun artık biz beraber gelelim.
0: Ahmet Şafak'la gelmek.
1: Yani birlikte o beraber çok gelmiş. Bir beraber konser yapalım. Şuşa'ya gidelim mesela şimdi. Şuşa'da.
0: Gerçekten bir konser yapalım. Artık yayında söylüyoruz. Bunu yapmak zorundayız.
1: Tamam. Tabii. Konser yapalım orada biz. Çok güzel hatıralarım var. Mesela bir hatıralarımdan bir tanesi de orada bir şeye gittik biz. Yine o da kaçkınların getirildiği ve aynı isimde kurdukları bir kasabaya gittim ben. O kasabada bir annemiz vardı. Çok yaşlıca bir anneydi. İki tane evladını Karabağ Savaşı'nda şehit vermişti. Çok önemlidir bu. Bu evladım, bu annemizin evlatlarının naaşlarını geri vermek için Ermenistan ordusu şöyle bir talepte bulunmuş. Bize iki tanker benzin verin, naaşları verelim diye. Bak bu, ben böyle bir şey ilk defa gördüm, duydum. Benim gittiğim sene 2014. Bu oraya gittiğimde. O annem, böyle elini öptüm. Şeyde vardır, YouTube'da o görüntüler vardır. Var tabii. Annem böyle dedi ki, oğul dedi. Ben dedi bu hayatta bir şey öğrendim dedi. Bilirsen dedi, hayat muvakkatidir. Daimi olan vetendir. Muvakkati kelimesini biliyorsun. Bizim aslında Osmanlıca. Geçici yani.
0: Geçici.
1: Hayat geçici. Daimi olan vetendir.
0: Vetendir.
1: Ya 70 yaşında bir anne. Böyle elini öptüm böyle. İşte onlar bizim öğretmenlerimiz. Yavuz. Hayatı böyle öğreniyoruz. İşte oradan çıkıp da bir adamın Karabağ diye bir mahnı yapmaması mümkün mü?
0: Ahmet abinin bir tonunu verir misiniz? Bir ton basın. Bir tane Azeri bir şey okusana bir kıta. Aklına ne gelirse. Azerbaycan'a gitsin buradan.

0: doğru.
1: Ya ilk okuduğun bak, eser ne kadar güzel ya.
2: Gittik şeye. Gittik bak. Bakü'ye gittik. Sana söyleyeyim. Benim gezmediğim, gitmediğim yeri yoktur. Azerbaycan'ın. Bir tek artık şeye gitmedim. Dağlık Karabağ.
1: Öyle mi?
2: Karabağ'ımıza gitmedim. Artık Karabağ'ımıza da gideceğiz.
1: Oraya da gideceğiz.
2: Şuşa'ya gideceğiz. Biliyorsun Şuşa büyük, Türk dünyasının büyük kompozitörü, büyük bestekeri, bestekarı. Türk dünyasında ilk operayı yazan Üzeyir Hacıbeyli'nin memleketi. Abi, Şuşa. Oradan mesela yine çok büyük sesler çıkmış. Bülbül,
1: tabii canım.
2: Bülbüller gibi. Polat Bülbüloğlu'nun bir de memlekettir oralar. Hmm. Dolayısıyla Şuşa'da çok büyük bir şey yapılıyor. Yapıldı. Belki de bitmiştir bir konservatuar ondan sonra. Artık oralara gideceğiz.
1: İnşallah.
2: Bütün Karabağ'ımızın işgalden kurtarılmış ve vatana tekrar iade olunmuş efendim yerlerimize, rayonlarımıza, bölgelerimize, memleketlerimize, köylerimize gideceğiz hep beraber.
1: Görevimiz.
2: Evet, o bizim görevimiz.
1: Üstad, geldin, şeref verdin. Seni ağırlamaktan dolayı
2: çok,
1: çok mutlu oldum ben ve arkadaşlarım. Sevgili izleyiciler, programın sonuna geldik ama tabii ki Ahmet Şafak'la kapatacağım. Arkanda Dağ Bil Beni ya da Geriye Aşk Kalır, hangisini
2: aşk kalır
1: dilersen. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok özel bir insan. Bunu bugün kendisini burada ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk. Önümüzdeki hafta tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar, selam, sevgiler iletiyoruz stüdyodan, buradan. Kalın sağlıcakla.

0: onsuz nasıl yaşanır bilmiyorum.
1: Çok kötüyüm.
2: Bu sefer gerçekten bitti.
3: Şimdi yalnız uyuyorum birlikte uyuduğumuz yatakta.
1: Nefes alamıyorum.

0: anlata bitiremez döneminin insanları.
1: Yani.
0: Şevki Bey'le alakalı.
1: Zeki Arif'e soruyorlar, niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor. Uşak
0: Allah
1: kapısı.
0: Allah Allah. Yar olmayı istersin ama. İnsanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere,
0: evet.
1: Ciğerden geliyor, ciğerimi
0: kalpten
1: söküyor.
0: Kalpten kalbine.
2: Asırlık ezgiler yarın TRT Müzik'te.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar yarın TRT Müzik'te.
1: Arap saçlarını, çöldür beni Arap saçım.
2: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz.
1: Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonrada.
2: Sıradaki parça da biraz
3: yangın yeri.
2: Onunla yangın
3: yeri. Yangın yeri.
2: Aynen öyle.

0: Kıymetli müzik yolcuları izleyicileri, TRT Müzik izleyicileri, müzik yolculuğumuza devam ediyoruz. Hoş geldiniz efendim.
1: Gerçekten gönüllerimize, ruhumuza, kalbimize hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Sizlerle olmak, bu keyifli yolculuğu, birbirinden kıymetli müzisyen dostlarım ve sevgili Mine ile gönüllerinize, kalplerinize ulaştırmak öylesine değerli ki biz de gerçekten o yolları uzak değil, yakınlaştırarak sizlerle beraber olmanın çok büyük keyfini sürüyoruz. Ve isteklerinizi çok önemsiyoruz.
0: Evet.
1: Sosyal medyada yazdığınız tüm mesajları zevkle, şevkle okuyoruz. Şimdi de yine istekleriniz doğrultusunda çok keyifli bir repertuar seçkisi hazırladık. Neler söyleyeceğiz Mineciğim? Sırada nerelere gideceğiz şöyle yolculuğumuzda?
0: Şimdi bir Kütahya'ya gideceğiz.
1: Peki.
0: Sen bize Kütahya'nın pınarlarının akışını anlatacaksın. Ya. Efendim sevgili Ahmet'in de dediği gibi rotalarımızı sizler belirliyorsunuz. Bizler de yolculuğu başlatıyoruz. O zaman yolculuk başlasın. Hadi bir Kütahya'ya gidelim.
2: Buyurun.

Ne diyeyim? Şahanesiniz. Hep söylüyorum ya işte kıymetli izleyicilerimiz, o kadar şanslıyız ki gerçekten Türkiye'de birbirinden iyi müzisyenler yetişiyor ve biz de onlarla gerçekten bu kadar güzel ortamlarda müzik yapıyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlarıma. Bence sizler ekranlarınızın başında kocaman bir alkış tufanı kopartın. Çünkü eminim bu enerji sizlere de yansıyordur diye düşünüyorum. Ve şimdi gerçekten Türk müziğimizin çok önemli makamlarından bir tanesi. Hepsi çok güzel ama bazen kendinizi bulduğunuz makamlar daha da güzel hissettirir size kendinizi. O makamlardan bir tanesi. Muayyer Kürdi makamında bir geçiş yapacağız.

sevgili Ahmet, o güzel kanunun tınılarıyla Muayyer Kürdi makamına doğru bizi bir yolculuk ettirecek ve sonrasında da ben sizlerle birlikte söyleyeceğime inanıyorum. Diyeceğiz ki rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkılarımızı.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Gönlünüze
1: ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık. Gerçekten stüdyodan da alkış sesleri yükseldi. Sağ olun, var olun. Gerçekten harika bir ekiple çalışıyoruz. Ne şanslıyız.
1: Evet.
0: Kameradan, rejisine, yönetmeninden, yapımcısına,
1: tüm
0: gerçekten
1: ekibimize.
0: Müthiş bir aile olduk.
1: Evet.
0: Ve işte her şeyde bir arada olunca gönüller de bayram tadında oluyor gerçekten.
1: Bence tüm ekip yolculuğa çıkıyor.
0: Vallahi öyle oluyor.
1: Değil
0: bu
1: mi?
0: Bavullar boşa değil yani.
1: Rejiden sese, yönetmenden stüdyo şefimize, orkestramıza kadar işte mutluluğun tarifi bu olsa gerek diyoruz. Ve yine Kürdi makamında şahane bir şarkıyla, çok güzel bir eserle, bir Necdet Tokatlıoğlu eseriyle devam edeceğiz. Eser yine çok efkarlı, efkara doğru aslında yolculuk ettik biraz ama ediyoruz. Güzel de. Şöyle ciğerden hissedilen şarkıların tadı başka oluyor.
0: Kesinlikle yani, ama biz biraz bunu işte Latin ritimleriyle, farklı farklı rifflerle de başka başka yolculuktaki duraklara çekmeye çalışıyoruz. O duraklarda neler görüyorsunuz? Hangi hisleri bizlerle yaşıyorsunuz? Lütfen paylaşmaktan, bizleri anlatmaktan çekinmeyin. Biz de o keyifli yolculuğa dostlarımızın o usta tınılarında devam edelim. Bakalım nereler olacak? Artık yeşerecek. Bugün de yeşil giymemizin peki bir şeyi var mı?
1: Gerçekten tamamen tesadüf.
0: Evet ya. Yeşilin tüm tonlarından.
1: Evet. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de beğeniyordur. Biz de sizler için hem repertuarımızla hem de kıyafetlerimizle özenle seçip sizlerin karşınıza çıkıyoruz efendim. Umarım sizler de bizleri beğeniyorsunuzdur deyip hemen şarkıya devam edelim.
0: Buyurun dostlar.

0: Evet, gönüllerinize sağlık. Çok çok teşekkürler arkadaşlar.
1: Efendim sırada öyle bir eser var ki gerçekten bu yolculukta bambaşka duyguları bizlere hissettiriyor. Müzik tam da öyle ve bir nevi de acılar olmasa, belki ayrılıklar olmasa bunca güzel eserlerde meydana gelmiyor.
0: Tabii ki
1: Yani yazan mı
0: acılardan
1: yoksa
0: besleniyoruz çünkü.
1: yazdıran mı diyorlar ya hakikaten. Sizin hangisi bilmiyorum tabii ki. Yazan mı yazdıran mı? Umarım bu konuda da sohbet etme şansımız olur sizlerle. Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa kim inanır senle ayrıldığımıza? Değil mi? Farklı dillerde de bunun harika yorumları var. Sen de bunu çok keyifli söylüyorsun. Ama bu sefer ekran başındaki dostlarımızdan dinleyeceğiz. Bir müzik yolcuları geleneği. Biz sizler için çalacağız. Siz de ekranlarınızın başında çayınızı, kahvenizi yudumlarken bu keyifli ama bir o kadar da hüzünlü şarkıyı güzel namelerinizle yumuşatmaya gayret edeceksiniz. Olmasa mektubun diyeceğiz. Buyurun dostlar, introya girelim.

0: şöyle bir karşı kıyıya gittik.
1: Ya.
0: Şöyle bir Ege havası aldık. Geri geldik ama sanıyorum ekran başındaki izleyicilerimiz sizinle birlikte söylemiştir.
1: Ben duyar gibi oldum sanki. Senin de bir hırıltılar geldi mi kulağına?
0: Ben çok güzel hissederim.
1: Hissediyorsun değil mi?
0: Ben hissediyorum. Çıkışta da zaten hemen çıkar çıkmaz Ahmet'le ilk işimiz hemen bakıyoruz. Neler yazılmış, nasıl yorumlar gelmiş biz de ona göre çünkü söylüyoruz. Rotamızı hep birlikte çiziyoruz efendim. Yolculuğumuzu çünkü hep birlikte ediyoruz. En önemlisi de bu değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Şimdi başka bir form geliyor. Evet. Yine dans, yerimizde böyle kıpır kıpır olacağımız bir form. Bir tango geliyor ama biz bu tangoyu biraz daha bossa nova çalacağız değil mi? Hocam. Bakalım nasıl olacak? Biz de notalarla dans edeceğiz biraz. Akşama süzme deniz diyeceğiz hep birlikte. Mine'nin evet. O güzel sesinden
0: çok
1: de ruhlarımıza şifa alacağına inanıyorum. Buyurun dostlar.

0: Evet, alkışlar hepinize arkadaşlar.
1: Gerçekten bir de alkışların bir özel sahibi daha var ki.
0: Evet.
1: Çok büyük yorumcu, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Edip Akbayram ustamıza da gelsin. Hakikaten bazı sanatçılarla ikonlaşmış artık, bazı da eserler var değil
0: gerçekten
1: mi?
0: Gerçekten ölümsüzlüğün, hani ölümsüz böyle eserler diyoruz ya, ölümsüz yorumcular. Bazen onların aslında gittiğini bence kabullenmiyoruz. Mesela ben biraz önce dinlediğimde hep o ses kulaklarımdaydı. Ne kadar güzel, ne kadar özel bir şey gerçekten Allah'ın bu yeteneği vermesi ve bahşetmesi. Ve sonrasında da bir şarkıyla bir sürü kitleye ulaşmak, değil mi?
1: Hele ki yani işte radyo televizyonların, sadece TRT'nin olduğu, şimdiki
0: evet
1: kadar işte sosyal mecraların, diğer imkanların olmadığı bir anda tüm Türkiye'nin gönlüne taht kurmakta çok büyük bir emek, çok büyük bir lütuf,
0: evet,
1: ve çok büyük bir şans. İşte bu şansı da harikulade kullanan sevgili sanatçılarımızdan biri. Diliyorum bizi dinliyordur bir yerlerden ve tüm bu kıymetli sanatçılarımızın da aziz ruhlarına da armağan olsun tüm çaldığımız notalar.
0: Ve şimdi yine aslında çok büyük bir söz yazarı ve bestecisi Şehrazat'ın çok güzel bir eseri var. Sertab Erener'den dinledim ve çok sevdim. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bu da bir Mine Geçil yorumu olsun.
1: Harika da olacak ve sevgili arkadaşlarımızla
0: evet
1: bunu muhteşem yorumlayacağız. Provada dinlerken de o kadar fazla keyif aldım ki, diliyorum dinleyenlerimiz de ekran başında o keyif alacaklar. Bahçede diyeceğiz şimdi. Bahçeye doğru bir gezintiye çıkıyoruz hocam. Buyurun.

0: Ah, çok ağzınıza
1: sağlık. Gönlünüze sağlık sevgili dostlar.
0: Sevgili Burç'un da gönlüne sağlık. Gerçekten ne kadar güzel bir aranje yazmışsın. Çok teşekkür ediyoruz ve kıymetli arkadaşlarıma tabii ki.
1: Gerçekten müzik öylesine bir sihir ki işte bence türü, yeri, dili, dini, ırkı hiçbir şekilde yok ve işte tarzdan da bence çok yoksun. Yani iyi müzik var ya da kötü müzik var.
0: Katılıyorum sonuna kadar, evet.
1: Yani bir belki bir çobanın kavanından çıkan sesle, belki bir Stravinsky'nin kaleminden yazan müzikte çok başka. Eskiler bunu harika anlatıyor. Müteessir diyorlar.
0: Evet.
1: Kalbin tam ortasına dokunduğu andan itibaren müzik etkisini gösteriyor ve her gönülde çiçek açmaya başlıyor. Hakikaten icralarımızla da diliyorum gönüllerde çok çiçekler açtırıyoruzdur. Ama tekrar tebrik ediyorum. Çok,
0: çok
1: keyifli bir yorum
0: ediyorum.
1: Ve icraydı. Ve şimdi Sarsam Seni Gül Dudaklım diyeceğiz.
0: Evet, bir Yıldırım Gürses eseri gelecek.
1: Ama bunu
0: şimdi
1: kim diyecek Mine?
0: Tabii ki şimdi ekran başı sıra sizde.
1: Buyurun.

0: Evet. Bence ekranlarının başında şöyle yine her zamanki böyle minik kıpırdanmalarla, el çırpmalarla okumuştur bu
1: Geldi değil mi?
0: şarkı.
1: Hem şarkı
0: Geldi.
1: eşlikleri, hem danslar, hem de belki de alkışlarla umarım bir akşamınızı da minicik de olsa çok keyiflendirmişizdir.
0: Şarkılar işte yön veriyor bize. Bazen o suratlarımız düşüyor. Şöyle bir düşünüyoruz. Canımız acıyor, yüreğimiz acıyor, parçalanıyor. Sonra bir melodi geliyor, fıkır fıkır hemen böyle kalkıyoruz yerimizde, dans ediyoruz. Ama geçen gün bir izleyicimiz yazmış, diyor ki o kadar güzel terapisiniz ki psikoloğa gitmeye gerek yok diyor. Psikologlar bizi dinlemesin bu arada.
1: Lütfen, evet.
0: Ve bu duygu durumlarıyla birlikte bence hepimiz birlikte yolculuk etmekten mutluysak ne büyük şeref bizim için. Çünkü gerçekten her şey birlikte güzel, birlikte söyleyince, birlikte çalınca, kocaman bir orkestra olunca güzel, değil mi?
1: Gerçekten öyle. Ustalar bu duruma, hatta tasavvufta da bu var, telvin diyorlar. Yani halden hale geçiş. Tam da işte piyanonun tuşesinden çıkan bir akor, udun mızrabından, klarnetin nefesinden süzülen bir name birden gönüllerimizde bambaşka rotalara çevriliyor. İşte müzik yolcuları da tam da o rotaları takip etmek, gönülden gönüle bağlantılar, ara yollar, kestirmeli yer kurmak için, sizlerin ruhuna dokunmak için burada. Ama unutulmak tabii, unutulmak mı ölmek mi daha acı diye sormuşlar. Pek de karar verememişler bunun cevabına.
0: Çok göreceli sanıyorum bu.
1: Çok göreceli ama unutulmak da çok hazin bir son gerçekten.
0: Evet, acı ama Arif Sami Toker o kadar güzel anlatmış ki bunu. Unuttun beni zalim demiş. Bakalım biz nasıl söyleyeceğiz? Bakalım ekran başı bizlerle birlikte nasıl söyleyecek? Hadi buyurun o kocaman orkestramızla ve kocaman koromuzla hadi birlikte söyleyelim.

0: Bir zalim de ancak bu kadar güzel sevilir. Yani gerçekten yine hem böyle hareketli ama bir taraftan kalp yangını olan şarkılardan bir tanesi sanıyorum. Ekran başı da bana katılır bu düşüncelerime diyorum. Değil mi?
1: Ama işte sanat da tam da böyle acıyı dahi zarafetle anlatma sanatı. Bakıyorsunuz belki de biraz daha şıkır şıkır fıkır fıkır bir hali var ama ben bunun yerine sanatla daha iyisini koyarım deyip hayal edip belki biraz kafa karmaşıklığı, karın ağrıları çekip sonrasında o kıymetli bestekarların işte ortaya koyduğu en güzel haliyle bu eserleri çalıp söylemek kalıyor.
0: Evet.
1: Yani biraz gamsız girilmiyor açıkçası bu işe. Ama iyi ki böyle kıymetli bestekarlarımız var. İyi ki böylesine bize muhteşem miraslar bırakmışlar. Biz de işte zalim mi bile tatlı dille, müzik lisanıyla nasıl anlatabiliriz? Onun derdine düşüyoruz.
0: Bir de iyi ki TRT Müzik izleyicileri var diyoruz. Çünkü yine bugün programımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte sizler yine bizlerle yolculuk etmek isterseniz biz burada sizleri bekliyor olacağız. Sizleri de ekran başına bekliyor olacağız.
1: Sıradaki şarkıyı ve son şarkımızı TRT Müzik ekranlarında bizlerle birlikte olan her gün kendi saatinde her hafta bizleri zevkle şevkle takip eden yolcularımıza armağan etmek istiyoruz. Şarkımızın adı ne olacak?
0: Gönlümün sultanısın
1: diyeceğiz. Ve bunu da sizlere söyleyeceğiz. Lütfen kabul edin. Buyurun sevgili dostlar.

müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Evet, değerli TRT Müzik izleyenleri, bir Türkülerle Turan programıyla daha karşınızdayız. Bendeniz Erdem Özdemir. Bütün Turan yurtlarını, Türk ellerini diyar diyar adım adım gezdiğimiz, türkü türkü soluduğumuz programımızda bugünkü durağımız, türküleriyle konuk olacağımız ve gönüllerimize konuk olacak yerde Gagavuzya, diğer bir adıyla Gagavuz yeri ya da doğrudan Gökoğuz yeri de diyebileceğimiz Türk bölgesi, Oğuz grubuna mensup Türklerin Türkiye Türkçesine çok yakın bir lehçeyle konuştukları, müzikleriyle, türküleriyle bize çok yakın olan bir grubun, Türk grubunun türkülerini seslendireceğiz. Bugünkü konuğumuz sevgili Feryal Başel Tüzün, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Erdem Hocam. Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, bizi kırmadınız. Buraya kadar geldiniz.
1: Estağfurullah.
0: Bize Türk dünyasından güzel türküler söyleyeceksiniz.
1: Evet, bugün Gagavuzya'da olacağız hep beraber. Ve benim çok sevdiğim bir yöre. Çok keyif aldığım, zevkle söylediğim. Ve Türk dünyasının en neşeli halkı diyebiliriz onlar için.
0: O zaman tabii türkülerinde hüzün de barındırıyorlar
1: tabii,
0: değil mi? Çünkü bizim
1: ki.
0: Çalıştıklarımızın içerisinde biz çalarken çok duygulandığımız eserler de oldu.
1: Gerçekten öyle ama ağırlıkta onların oyun havaları, kadınca havaları çok ünlüdür bilirsiniz.
0: Doğru.
1: Bir de tabii bölgeleri gereği Balkanların çok yakınında oldukları için bizim en neşeli halkımız Gagavuzlar. Hepsine selam olsun.
0: Selam olsun. İlk olarak ne seslendireceğiz?
1: Aslına bakarsanız bu parçayı, bu türküyü özellikle seçtik. Dört bir yanımızda maalesef savaşlar var. Maalesef çatışmalar var. Huzuru, barışı aradığımız bu günlerde Gagavuzların Mihail Kolsa'nın derlediği bir savaş türküsü var, bir ağıt var. Ve o da diyor ki, cenkler bize gelmeyin. Bakalım biz nasıl yorumlayacağız?
0: Peki. Ben sazımı değiştirirken arkadaşlarım da başlayabilirler.
1: Buyurun.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok çok teşekkürler.
0: Bahsettiğin türkü buydu, çok duygusaldı. Çünkü insanlar savaştan yılmışlar. Böyle bir türkü anca böyle yakılabilir. Çevresinde gördükleri,
1: tabii ki,
0: yaşadıkları.
1: Tabii ki. Bu türkünün tarihi zaten İkinci Dünya Savaşı sonrasına dayanıyor. Biliyorsunuz Türk dünyasından çok fazla kaybımız var İkinci Dünya
0: Evet.
1: Savaşı'nda. Ve tabii ki Gagavuzlar da bundan çok etkilenen bir halk. Zaten çok az nüfusları var ve gerçekten de çok kayıpları var
0: Evet.
1: o nüfusa oranla. Hepsini rahmetle analım ama öncelikle bütün savaşlar son bulsun ve barış gelsin diye dileyelim, dua edelim.
0: Evet. Yurtta barış, cihanda barış diyor ya Gazi Paşa'mız. Aynı
1: Aynen.
0: zamanda da vatan müdafaası söz konusu değilse savaş bir
1: Cinayettir.
0: cinayettir.
1: Tabii
0: Yine
1: ki,
0: onun kutlu
1: tabii ki.
0: sözlerinden. İnşallah savaşsız bir dünyayla devam ederiz.
1: İnşallah.
0: Şimdi bir türkü daha dinleyelim sizden.
1: Tamamdır.
0: Gagavuzya'ya gidelim. Gagavuz yerine, Gökoğuz yerine gidelim.
1: Şimdi Gagavuz yeri dedik ama bu türkümüz Ukrayna'da, daha doğrusu Kırım'da var, bizde var. Varyant dediğimiz türkülerden.
0: Evet.
1: Çünkü bizler öyle bir halkız ki aynı annenin başka coğrafyalardaki çocuklarıyız. Ben hep bu cümleyi kuruyorum. Çok benzeşir, çok ufak küçük küçük farklılıklarımız olsa da şimdi Yalabık Çobanı dinleyince "Aa, bu bizde de var" diyeceklerdir
0: Hadi bakalım.
1: dinleyenler.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: Efendim, Türkülerle Turan programımız devam ediyor. Gagavuz türküleri söylüyoruz. Ben tabii ilk başta bir Dedem Korkut besmelesiyle açtım. Sözleri, müziği bana aitti, naçizane. Sonradan da yine Gagavuzlu'ya döndük. Neden Dedem Korkut? Çünkü Dedem Korkut, Oğuz, Kıpçak, Karluk fark etmez, Türk dünyasının bilge kocası. Bizim her fırsatta danıştığımız Dedem Korkut kitabı vardır. Ve orada bize lazım olan her türlü bilgiyi, aile ilişkisini, insan-devlet ilişkisini, sosyal ilişkileri, kopuzu, müziği, şiiri, soylamayı, boylamayı duyabileceğimiz bir kaynaktır kitabı Dedem Korkut. Biz de ondan her zaman yararlanmalıyız. Hatta hep terazinin ağır kefesi olarak geçer. Bütün Türk edebiyatını bir kefeye, Dedem Korkut kitabını bir kefeye koysak, evet, Dedem Korkut ağır basar derdi Profesör Doktor Fuat Köprülü. Biz de onun değerini bilmeye çalışalım diye bir mesajı da iletmiş olalım buradan.
1: Çok doğru ama gerçekten.
0: Evet.
1: Çünkü bizim ulu bilgemiz Dede Korkut, Korkut Ata diyelim.
0: Tabii.
1: Ve tüm Türk dünyası için ortak bir değer.
0: Ortak değer.
1: İyi ki varlar. Çünkü göçer toplumların yazılı kaynaktan çok dilden dile söylenceleri, evet, günümüze kadar ulaşıyor. Manas'ta olduğu gibi.
0: O yüzden binlerce
1: çok,
0: kıta
1: çok
0: destanlarımız,
1: evet,
0: olabiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi bir Gagavuz türküsü de ben seslendireceğim. En bilinen
1: dinliyoruz
0: türkülerden
1: zevkli
0: biri Mari Kız.
1: Mari Kız.
0: Hadi bakalım.

0: Evet, değerli TRT Müzik izleyenleri, Türkülerle Turan programımız Gagavuz türküleriyle ve sevgili solistimiz, sanatçımız Feryal Başar Tüzün'ün sesiyle, türküleriyle de devam ediyor. Yavaş yavaş da sona doğru geliyoruz.
1: Çok güzel, çok keyifli zaman geçirdim, sağ olun. Ama kısacık bir anma yapmadan geçemem. Az önce siz Marika söylerken gözümün önüne Gagavuzya'nın eski Kültür Bakanı, yakın zamanda kaybettik, Dimitri Kambur geldi. Ve öyle bir şey söylemişti ki bizleri çok duygulandıran, gerçekten böyle bir alıp götüren bir cümlesi vardı. Dedi ki, bize Osmanlı dedi ki, siz burada kalın, bizi bekleyin. Biz hala sizleri bekliyoruz. Ve o kadar güzel kültürlerini korudular, o kadar kalabildiler ki kendileri gibi. Oraya gittiğimizde anlaşmakta hiç zorlanmayız. Ve hatta birlikte söylediğimiz, çaldığımız zamanlarda sanki onlar bizimle yaşıyorlar ve bizi ya da onlarla birlikte yaşıyormuşçasına çok birebir aynı söylerdik, çalardık. Buradan kendisini anmadan da geçmeyelim istedim. Rahmet olsun Dimitri Kambur'a.
0: Rahmet olsun. Çok teşekkür ederiz.
1: Sağ
0: Bu
1: olun.
0: tür duygusallıkları çok yaşıyoruz
1: Çok.
0: Türkiye'nin dışına çıktığında.
1: Tabii.
0: Özellikle Balkanlar.

0: ve Orta Doğu'daki coğrafyalarda yaşayan Türk kardeşlerimiz bunları çok seviyor. Örneğin
1: Tabii.
0: 2 yıl önce biz Makedonya'ya gitmiştik. Cüneyt'le
1: Evet,
0: birlikte alan
1: evet.
0: çalışmasında bir mümin amca vardı orada. Bize bir söz söyledi. Gerçekten yani o günümüzü aldı yani. Dedi ki Türkiye bizim şavkımızdır.
1: Doğru,
0: O
1: doğru.
0: sönerse biz burada karanlıkta kalırız. Yani Balkanlar gerçekten Türkiye'nin, Türklük bilincinin bu kadar yüksek olduğunu bilmediğim bir yerdi. Sahaya
1: Kesinlikle
0: gidince
1: öyle.
0: insan bunu görüyor. Onlar için her yerde elbette olması gerektiği gibi Makedonya bayrağının olduğu yerde hemen yanında her zaman Türk bayrağı vardır.
1: Aynen
0: Bir
1: öyle.
0: devletten bahsederken acaba Makedonya'dan mı bahsediyor, Türkiye Cumhuriyeti'nden mi bahsediyor? Bunu bazen anlayamazsınız. O kadar
1: Gerçekten
0: iç
1: öyle.
0: içe girmiştir onlarla ki daha çok da gönüllerinin burada olduğu, bizimle olduğu her konuşmalarından, her ifadelerinden bellidir. Böyle bir konu açtığınız için bunu da söyleyeyim dedim.
1: Onları mutlaka konuşmalıyız. Ötesine geçip daha sık görüşmeliyiz.
0: Evet.
1: Gerek burada gerek orada
0: Evet.
1: daha sık. Biz gerçi her davete icabet etmeye çalışıyoruz yeri geldiği kadar. Sağlığımız el verdiğince. Ve dilerim daha sık bir araya gelebiliriz. Böyle büyük
0: Evet.
1: festivaller olsun, büyük
0: Eskiler der ya Allah devlete millete zeval
1: zeval
0: vermesin.
1: vermesin.
0: Gerçekten Türkiye'miz ilelebet payidar kalsın. Türk
1: İnşallah,
0: milleti de
1: inşallah.
0: huzur ve barış içerisinde bütün civarına da yara sağlayacak şekilde varlığını sürdürsün diye
1: İnşallah.
0: duamızla
1: Güzel dilekler.
0: bitirmiş
1: Sağ
0: olalım
1: olun.
0: sohbetimizi ve bir türküyle de programımızın sonuna
1: Evet.
0: geliyoruz.
1: Bu biraz hareketli, tam gagavuzlara
0: Evet.
1: yönelik.
0: Bu duygusallığın üzerine bir
1: Evet.
0: hareketlenme
1: Evet. Bayağı
0: ister.
1: böyle bir ağlama noktasına geldik ama
0: Evet.
1: birazcık hareket,
0: Evet,
1: birazcık
0: elbette.
1: gagavuz gibi olalım.
0: Tabii.
1: Onlar gibi. Lelo, lelo hemen söyleyeyim teyze demek. Burada teyze ile ilgili beklentiler var.
0: Hadi.
1: Şimdi onu söyleyelim.
0: Hadi bakalım.

çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan o.

0: Seda Gökkadar'ın yorumu ve sunumuyla hazırlanan Bir Hoş Seda, hafızalara kazınan sesiyle tanınan Ayşe Mine'yi ağırlıyor.
1: Düştüğün yerlerde sen artık yoksun. Düşeni götürür kullara.

Cennet gibi bir ülkeye turizmi, zengin tarihi, türküleri, dansları, yemekleri, el sanatlarıyla bu kez Anadolu'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yani yavru vatana geldik.

Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Soli Antik Kent'ten Güzel Yurda doğru yola çıkıyoruz. Kent merkezinin düzenli caddelerinden ve ara sokaklarından geçerek Kıbrıs

fikirler için önemli bir derlemeci Mustafa Oymacı ile Tuncay Langal, Mesut Ayar, Murat Çırakoğlu ve Erhan Binici için geldiğimizde Güzel Yurt Kıbrıs Kültür Evi'nin önünde sıcak bir karşılamayla mutlu oluyoruz.

0: Ne güzel mi? Daha önce hiç duymadım. Nedir bu çaldığınız?
1: Gelin karşılamaması, diğer ismiyle Kozan Marşı.
0: Nasıl yani, gelin beni mi karşılıyorsunuz?
1: Yok, düğünlerde misafirlere de misafirlere de Kozan çalınıyor.
0: Tamam. Peki şimdi bizim Anadolu'da bir gelenek vardır böyle. Karşılandığı zaman çalgıcılara bahşiş verilir. Çünkü müzisyenler çok değerlidir, bir geleneği devam ettirirler. Böyle dolarlar böyle başlarında, ondan sonra bu bahşiş çalanları coşturur, daha güzel çalarlar. Bu da benden size olsun ki içeride daha böyle
1: Daha iyi
0: güçlü bir
1: sos.
0: çalar. Hadi gel.

0: şenlikle başladık vallahi. Düğünlerde çalıyor musunuz siz bunu?
1: Tabii. Genelde kına gecelerinde.
0: Kına gecelerinde.
1: Şimdi bu ezgileri çalıyorum.
0: Bunu oynuyorlar mı bunu peki?
2: Kına gecelerinde oynuyorlar. Çok güzel de bir oyunu var bunun. Kızlar oynuyor bu oyunu. Erkek oynamıyor.
0: Zaten çok kına gecesi yani kadınlar arasında ise eğer. Değil mi? Ama kına gecesinin gene şöyle bir özelliği var. Artık baba ocağından, ana ocağından kocasının ocağı yani evlilikle birlikte artık ev değiştiriyor. Dolayısıyla son gecesi. Evet. Yani böyle bir anlam var kına gecesinin.
1: Yani çoğu evlenen çift kına gecesi yapmayı tercih etmiyor ama yapanlar da artık yani özellikle kültürü yaşatmak adına çünkü insanların kendi kültürüyle sosyalleşebildiği tek günlerden biri aslında. Bu gelenek hala bir şekilde öyle ya da böyle içine yabancı unsurlar da karışarak bir şekilde devam ediyor.
0: Valla yaşam sevinci buluyorsa insanlar evet. Devam ettirirler.
2: Şimdi benim kendi şahsi fikrim her evlenen insan kına gecesi yapmalıdır. Neden? Biz de ekmeğimizi kazanalım.
0: Destekliyorum seni.

0: Ne diyorsunuz da aman aman?
1: Agolla.
0: Ne demek o?
2: Kol. Agolla.
0: Peki. Şeyde evet. Mi söylüyorsunuz? Bakıyorsunuz bahşiş gelmeyince mi söylüyorsunuz? Az bahşiş.
1: Bir nevi gaza getirme milleti.
0: Şimdi onlar bahşişi verince siz de gaza geliyorsunuz bence.
1: Tabii.
0: Değil mi? Çalışınız bir değişiyor böyle. Değil mi?
2: Aynen. Aç ayı oynamaz.
0: Güzel. Evet, ne yapalım dostlar?
1: Ne yapalım? Festikan mı yapalım?
0: Festikan. Ha, bu şeyde Antalya'da festikan yaylası var, fesleğen yani.
1: Evet.
0: Burada da tabii festikan diyorsunuz.
2: Festikan diyoruz.
0: Hadi buyurun.

Sanat içten gelen bir aşktır. Bir banka yöneticisi olmasına rağmen işte bu aşkla birçok Kıbrıs türküsü derleyen değerli Mustafa Oymacı ile çalıyoruz şimdi.

0: Siz Kıbrıs türkülerini derleyip yaşatan değerli ustalardan bir tanesiniz.
1: Elimizden geldiğince.
0: Kıbrıs'a gelince, güzel yurda gelince hemen sizden bahsettiler çünkü.
1: 81 yılında bağlamayı elime almışım, öğrenmeye çalışmışım. Öğrenmenin zaten biliyorsunuz sonu yoktur.
0: Hep öğreniyoruz.
1: Bağlama çalıyorum. Halk müziği derneklerinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Şu anda da Güzellik Halk Müziği Derneği'nin başkanı ve koro şefiyim. Yalnız bu pandemi, COVID-19 pandemisi nedeniyle birkaç yıldır sağlıklı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüremiyoruz. Ancak motive olup da yeniden inşallah başlayacağız diyorum.
0: Hocam, yaşatmalıyız. Bu yerel türküleri yaşatmalıyız. Mesela muhteşem bir yapı burası. Güzelyurt Belediyesi'nin restore ettiği. Bu evler insanla güzel, kültürle güzel.
1: Atılırım sizlere, doğrudur.
0: Onun için biz de elimizden geleni desteği verelim. Mutlaka Kıbrıs yerel yönetimleri de destek veriyordur, vermelidir bu kültüre. Kıbrıs'ın otantik öz kültürüne. Bir derlemenizi çalalım mı?
1: Tabii ki çalalım. Baf, Güney Kıbrıs'ta kaldı şimdi. Baf'ın köylerinden birisinde bir kunturacı varmış, ayakkabı tamircisi. Kazanmış olduğu paraları altına çevirir ve dükkanındaki duvarda bir delik içerisinde saklarmış.
0: Evet.
1: Gel zaman git zaman kızı büyümüş, evlenecek olmuş, para ihtiyacı olmuş. Demiş ki ben bu altınları duvardan alayım, bozayım ve çalgıcıları tutayım, kızımın düğününü yapayım.
0: Oh.
1: Altınları almaya gittiğinde bir bakmış ki altınlar yok.
0: Eyvah.
1: Hemen çılgına dönmüş. Kim aldı acaba demiş. Acaba çırağın mı aldı bunları? Hemen çırağını çağırmış. Çırağını sorgulamış. Duvardaki altınları sen mi aldın diye. Çırağı da gaydeli bir şekilde vallahi ustacığım almadım üzgün ağlamaklı bir şekilde söylenmiş. Şimdi çırak almadıysa kim aldı?
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Şimdi ne yapacağız? Yani düğünü nasıl yapacağız biz şimdi? Tamam, o almadı, bu almadı, şu almadı. Kim aldı demiş. Hepinizi ben kadıya götüreceğim demiş. Gitmiş kadıya, şikayette bulunmuş, mahkeme kurulmuş. Kadı sorgulamış önce çırağı. Çırağı demiş, ustanın altınlarını sen mi aldın? Yine aynı şekilde vallahi ustacığım almadım, vallahi kadı almadım diye cevaplamış. Bu şekilde hem kızı hem hanımı aynı cevapları vermiş. Kim aldı, kim aldı? Ama bu arada da çalgıcılar tutulmuş, düğünlerine de kurulmuş.
0: Eyvah.
1: Acaba çalgıcılar mı aldı demiş.
0: Eyvah.
1: Bu sefer çalgıcıları sorgulamış kadı. Onlar da çalıp söylemeye başlamışlar. Vallahi almadık diye. Şimdi kadı da ne yapacak? O almadı, bu almadı, şu almadı. Konuyu da çözemedi. Dava battos dedi. Dava sonlandı, bitti.
0: Sonuç
1: böyle bir hikayesi var. Altınlar bulunamadı hala daha. Bilemiyorum ne zaman bulunacak.
0: Düğün oldu mu?
1: Düğün oldu da nasıl ödediğini onu bilemiyorum.
0: Hadi çalalım onu. Evet. Hadi. Ben de eşlik etmeye çalışıyorum.

0: Güzel. Şimdi ne yapalım hocam?
1: Şimdi Güzel Ayşe diye bir türkümüz var. Bir gün Aytekin Arıkbuka, bu arada bizim arkadaşımız, bizim ekibimize bağlama çalıyor. Hı. Mustafa dedi, benim babamdan bir bant var, içerisinde bir türkü var.
0: Evet.
1: Dinleyelim Aytekin abi dedim. Dinledik onu. Bir baktık, bu türküyü biz daha önce hiç duymamışız.
0: Evet.
1: Bizim türkümüz olabilir bu. Kıbrıs türküsü olabilir dedik. Babam da aynı zamanda kaynak kişiymiş, yıllarca bilmiyordum. Hı. Ona bahsettiğimde o da söylemeye başladı.
0: Çok güzel. Demek güzel ki olan Ayşem bir türküymüş. Türküsü.
1: Evet, evet.
0: Sizlerin sayesinde yaşamaya başladı işte.
1: Evet. Ben yıllarca yanımda kaynak kişi varmış babam ve bunu bilmiyordum.
0: Hay Allah.
1: Belki de bazı türküleri kendisi de zaman içerisinde unutmuştur ve bunlar biz kayıt altına alamadık. Bu arada...
0: İşte hocam, fark etmek çok önemli. Şu anı da fark etmek lazım. Yani şu an... Yaşayan bu türküler, sizlerin varlığı, bu türkülerin hala söylenmesi, bugün eğer fark edilirse yarın yaşayacak.
1: Tabii ki.
0: Yani Kıbrıs'ımızı yöneten yöneticiler açısından, gençler açısından, üniversiteler açısından fark edildiği zaman bu kültür yaşayabilir.
1: Tabii ki. Şimdi Güzel Ayşe'mi söyleyelim mi?
0: Haydi bakalım.

Türkiye'nin sevgi ve selamıyla gittiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen ilk bölüm sona erdi. Akdeniz'in ortasından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye ve tüm dünyaya çok hoş türküler dinlettik. İkinci bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.

Çok teşekkür ediyoruz efendim kıymetli alkışlarınız için. TRT Müziği'nin saygıdeğer izleyenleri sizler, ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli alkışlarınıza daha fazla sözü uzatmadan saygıdeğer partnerim, kıymetli abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Çok kuvvetli alkışlarla.

0: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler efendim. Sefalar geldiniz, hoş geldiniz. Kıymetli hazırım ve bize ekran başında izleyen değerli izleyicilerimiz diyorum. Saygılarımızı, sevgilerimizi her zamanki gibi esirgemeden sizlere sunuyoruz. Candan teşekkürler. Ve teşekkürün iptal olmaz, zamanında teşekkür edilmeyen de zaten pek yerini bulmaz. Göstermiş olduğunuz yakın ilgiye ekran başındakiler ve sizlere binlerce teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Nice Türkü Deryası programlarına diyelim.
1: Hoş geldin abicim, evet, ağzına yüreğine canım. Sağlık.
0: Nasıl ikili o iyi güzel olmuş mu? Cansınız. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler.
1: Onur duyuyorum, evet, seninle birlikte. Senin gibi bir üstadla birlikte program yapma şerefi bana nasip olduğu için çok teşekkür ediyorum.
0: Hemen diyorum ki misafirimizi davet edelim diyorum. İç Anadolu bölgesinin en Hint diyorum. Öyle bir insan olarak biliyorum sanat konusunda da. Hele hele. Ve diyorum ki Mehmet
1: Demirtaş geliyor, evet. Efendim. Kuvvetli alkışlarınızla.

0: Hoş geldiniz Mehmet Hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Mehmet'im hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
2: Ayaş'tan geldin, öyle mi diyeyim?
1: Ankara'dan.
2: Ankara'dan ama köken Ayaş.
1: Ayaş, ana evet. Tarafım Ayaş.
2: Evet.
1: Babam da Yeni Mahallenin Bağlıca Köyü'nde.
2: Vay gözüm, suyun gözündensin Mehmet. Evet, hoş geldin canım.
1: Hoş bulduk. Öncelikle ekranları başında ve stüdyomuzdaki bütün konuklara hoş geldiniz diyorum. Sefa geldiniz. Şeref verdiniz.
0: Evet. Mehmet Hocam, ben de Ankara'da büyüyen aslında biri olarak müzikal evet. Hafızamda çok ciddi bir yer kapladığınızı belirtmek istiyorum. Hakikaten
1: teşekkür
0: sizleri
1: ederim.
0: Dinleyerek sizlerin eserlerinden feyz alarak yine bu müzikal yolculukta yol kat etmiş biriyim ben de. Evet. O yüzden bugün sizi bugün burada ağırlamak hakikaten çok mutluluk verici. Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk. Sefalar teşekkür getirdiniz. Ederim. Sağ olun.
0: Evet, siz bisikletle girdiniz. Bisikleti de seslendireceksiniz bizim için herhalde şu anda, değil mi?
2: Evet.
0: Alkışlarınızı

0: Ağzına sağlık canım benim.
1: Teşekkür ederim.
2: Sağlık. Harikasınız. Evet, şimdi ben bir eser seslendireceğim müsaadenizle. Neydi? Ama yine birlikte söylemek istiyorum. Mümkün müdür? Salına da gel kısımlarını özellikle birlikte söyleyelim, olur mu? Beyaz giyme diyeceğiz. Haydi bakalım.
0: Onun için beyaz giydin.
2: Evet, onun için beyaz giydim.

0: Çok teşekkürler kıymetli ağzına alkışlarınız sağlık. İçin.
1: Ağzına sağlık canım
0: çok
1: benim.
0: Çok sağ olun.
2: Ağzınıza sağlık.
1: Evet.
0: Çok teşekkür
1: ediyoruz.
0: Bir
1: Sivas türküsü Hasan Erdoğan'a ait. Benim de çok sevdiğim güzel bir türkü. Buyurun arkadaşlar, ne diyoruz? Yaroy diyoruz. Yaroy. Nasıl bir yaroy?
3: Evet.

0: Bravo.
1: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler. Evet.
0: Yüreğine sağlık abicim.
2: Ağzına sağlık hocam.
3: Sağ ol canım benim.
0: Orkestramızın da ellerine kollarına sağlık efendim. Kocaman alkışlar orkestramız için gelsin. Evet Mehmet Bey. Güzel bir bozlak deneyeceğiz değil mi sizden?

Evet. Değerli konuklar, gerek ekran başındaki izleyenler, işte gerçek Ankara bu. Gerçek Ankara bu. Evet. Canımsın benim. Ağzına sağlık. Sağ olasın. Var olasın.

0: Evet.
1: Gerçek Ankara'yı bir de alkışlayalım. Gerçek Ankara'yı. Canımsınız benim, evet.
2: Harikasınız.
3: Valla hocam, 47 yıldır sahneye çıkın daha heyecanlanıyorum. Şu anda daha kendim heyecanını hissediyorum.
1: O heyecan olmasa başarılı olmaz hayatım.
2: Hakikaten öyle. Hepimiz için geçerli aynen o heyecan. Şimdi efendim, Türkü Deryası'nda biz biliyorsunuz her yöreden eserler seslendirmeye çalışıyoruz. Şimdi Azerbaycan'a doğru gideceğiz. Eşliklerinizle, alkışlarınızla birlikte. Bu gala, daşlı gala diyeceğim. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık canım. Ve hemen Adıyaman'a gidiyoruz. Ragıp Binzat. Yıllar evvel hemen hemen ilk olarak ben okumuştum. Allah'tan aşağı beni ben yapan türkülerimden bir tanesi. Hangisini diyoruz? Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su... Evet.

0: aklınızı rica edeyim arkadaşlar, affedersin. Bunu bir prova yapalım.
1: Hep beraber okuyalım değil mi?
2: Altın yüzüğüm kırıldı.
1: 3 günlük gelin gibi nazlı olması rica ederim.

0: Cansınız. Teşekkürler.
1: Alkışlarınız Sinatra evet. Alpay için. Ay. Evet. Ben şimdi Ankara'da doğup büyüyen biri olarak bu türküde durabilir miyim yerimde bilmiyorum.
0: Şimdi mi?
1: Vallahi evet. Oynar mıyım, oynamaz mıyım? Eşlik eden olur mu acaba?
0: Biraz evvel dedim ya hani herkes yerinde oynamakla serbest. Hadi buyurun bakalım.
1: Evet hocam, atım Arap'tır diyeceksiniz.
2: Evet.
1: Değil mi? Haydi bakalım.

0: Yemin ederim bu alkış az oldu. Bir daha rica edeyim kardeşime. Ama her şeyden evvel gerçek Ankara. İşte gerçek Ankara, evet.
1: Harikasınız.
0: Canım senin. Ağzına sağlık güzel kardeşim.
1: Yüreğinize sağlık.
0: Evet.
1: Eşlik eden tüm arkadaşlarımızın harikasınız. Vallahi aslında benim. Tabii ki TRT Müzik misyonu gereği de en doğru, en kaliteli müziği dinleyicilerimizle buluşturma hedefinde. Bugün de biliyorum ki Ankara müziğinin en önemli temsilcilerinden Mehmet Demirtaş'ı burada ağırlayarak Ankara kültürünün gerçek kimliğini göstermiş olduk.
2: Yapmaya çalışıyoruz hocam yani.
0: Canım kültür benim.
1: Evet. Evet, şimdi buyur. Çemberimde Gülay'a diyeceğim. Yine birlikte seslendirelim, olur mu? Haydi bakalım.

0: Ağzına sağlık canım
1: çok
0: benim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ağzına
1: Bugün
0: sağlık.
1: Bugün böyle kıpır kıpır bir program oldu değil mi?
0: Gelen izleyicilerimiz de maşallahları var, misafirlerimiz.
1: Kaşıklarını bile getirmişler.
0: Evet.
1: Harikasınız. Biz çok eğleniyoruz. Sizler de eğleniyor musunuz efendim? Harika. Ekranları başında bizleri izleyenlerimize eminim. Selahattin abicim çok keyif alıyorlardır değil mi?
0: Herhalde. Evet, diyoruz ki uyu demeye geldim.

0: Cansınız. Cansınız. Evet.
1: Ağzına sağlık hocam.
2: Yüreğine sağ ol canım benim. Mehmet hocam, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Vallahi çok büyük renk kattınız. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Sağ olun.
2: Dilerseniz siz de izleyenlerimize veda edebilirsiniz.
1: Güzel insanlara saygılar sunuyorum. Siz de beni programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
0: Canımsın benim. Çok teşekkürler Mehmet'im.
2: Mehmet hocam, sizden son bir eser alacağız. Eğer süremiz yeterse de toplu bir eser seslendireceğiz. Merdivanım Karkayak mı diyeceksiniz?
1: Hocam, sütütüyor sazı, biraz kaldırır mısın? Duyamıyorum sazı.

0: olun Can.
1: Çok bravo. Teşekkürler. Çok
2: Allah teşekkürler. Allah size zeval vermesin. Harikasınız.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun diyoruz. Ve ne diyoruz?
2: Ve son bir eserle veda edeceğiz. Bizler evet. Çok keyif aldık. Sizler de keyif aldınız mı? Haydi sağ bakalım. Olun. Mehmet Hocam sizi de alıyorum. Evet, şöyle toplu birlikte bir eser seslendirelim.
1: Bir Sivas türküsü. Bakalım Sivas var mı?

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bu salı binde Pril sıvı bulaşık deterjanı 239 lira. Molfix bebek bezi 529 lira.

0: Evet, kıymetli izleyicilerimiz. Ben Ahmet Tuzlu ve mesai arkadaşım, kıymetli arkadaşım Karadeniz'in güzel sesi Özlem Üngör'le birlikte devam edeceğiz. Türkmen elinin her bölgesinden eserler hazırladım, kendi adıma konuşuyorum. Karadeniz'e doğru gideceğiz.
1: Karadeniz'in coşkun dalgalarına, yemyeşil yaylalarına, yol havalarına gideceğiz. Her yol bir türküdür. O türkü sadece var edenin, söyleyenin değil, aynı zamanda siz izleyenlerin de yoludur. Bu yolda çok güzel köprüler kuracağız gönüllerinize, gönül konaklarınıza. Köprümüz başlıyor efendim.
0: Bizi yalnız bırakmayın. Köprümüz başlıyor.

yüksek yüksek. Geliyor geliyor, yeller beraber, kollar beraber, tulum ile beraber.

0: Efendim şimdi piyano bölümüne geçiyoruz. Kıymetli arkadaşım Özlem Üngör kendi eserini bize seslendirecek ve size seslendirecek tabii ki. Piyano başında şehidim diyecek. Bu eserle ilgili kendisinin birkaç cümlesi olacak.
1: Evet, sözleri kıymetli Kemal Çiçek abime ait olan ve müziğin naçizane kendimin yaptığı Şehidim, bir diğer ismi Dağlıca Türküsü olarak da geçiyor. 2015 yılında bestelemiştik. Türk halkımızın duygularına tercüman oldu bu eserimiz. Geçmişten bugüne vatan için canlarını veren tüm şehitlerimiz için söylemek istiyorum sevgili Ahmet Tuzlu. Evet. Ve izleyicilerimizden izin alarak da ben bu yöresel bağlama, puşimi bu eser için çıkartmak istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Saygı için.
0: Tabii ki ve bu vesileyle de tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Geçmişten bugüne kadar gözünü kırpmadan vatan için canını veren tüm şehitlerimize rahmet diliyorum ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Hepinize selam olsun efendim.

0: Efendim, gönül ister ki her can türkülere sevdalansın. Gönül ehli ozanlarımızın, üstadlarımızın türkülerini elimizden geldiğince sizlere dillendirmeye, söylemeye çalıştık.
1: Ve bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Bu haftalık köprümüz bu kadar. Haftaya köprünün gününde ve saatinde tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın efendim.

0: Seda Gökkadar'ın yorumu ve sunumuyla hazırlanan Bir Hoş Seda, hafızalara kazınan sesiyle tanınan Ayşe Mine'yi ağırlıyor.
1: Düştüğün yerlerde sen artık yoksun, düşeni götürür.

0: Doğudan Sesler yarın TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bu Salı 1000'de ABC sık yıkananlar toz deterjan 399 lira. Bloom tuvalet kağıdı 249 lira.

0: Hoş geldin Derya.
1: Hoş bulduk Emirciğim.
0: Derya Türkan. Benim için çok kıymetli, çok değerli bir müzisyen
1: Çok teşekkür ederim.
0: kardeşimsin.
1: Sen de benim için öylesin.
0: Nasıl gidiyor, ne yapıyorsun?
1: İyi gidiyor. Biliyorsun Berlin İstanbul arası gidip geliyoruz.
0: Harika. Bizi çok yalnız bırakma ama.
1: Burada konserlerimiz oluyor. Birçok çalışmalarımız oluyor. Devam ediyor yani. Almanya'da da Berlin'de de orada da çalışmalarımız devam ediyor. Avrupa'da konserler devam ediyor. Onların arasında mektup okuyoruz.
0: Seni büyük projelerde, güzel yerlerde gördüğüm zaman ben de çok mutlu oluyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Hak eden bir insansın.
1: Teşekkür ederim. Sağ
0: Başarıların
1: olun.
0: daim olsun.
1: Sağ olasın.
0: İlk eserimizi seslendirdik. Sen de
1: Evet.
0: bize eşlik ettin.
1: Evet.
0: Tınalarına ve parmaklarına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkada fotoğrafı hatırlıyorsun herhalde.
1: Evet. Bu
0: Bizim
1: fotoğraf.
0: seninle beraber yaptığımız Seyri Ahenk projemizin
1: Evet.
0: kapak
1: Kapak
0: fotoğrafı.
1: fotoğrafı. Çok güzel bir fotoğraf. Aslında çok derin. Arkaya baktığın zaman birçok şeyi görüyorsun. Öndeki imaj ve arkadaki imaj çok farklı. Gerçekten çok güzel.
0: İbrahim hocamıza da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Evet Derya'cığım, bir eserle devam edelim.
1: Olur.
0: Senin eserlerinden birini mi dinleyeceğiz? Ne çalacaksın bize?
1: Bir Suzinak Zeybek var. Onu yapalım isterseniz
0: Tabii.
1: sevgili arkadaşlarla.
0: Tamam olur. Peki, dinliyoruz.
1: Evet.

0: Eline sağlık,
1: Çok
0: buluna
1: teşekkür ederim.
0: sağlık, her yerde.
1: Arkadaşların da ellerine sağlık. Harika
0: Eyüpcan,
1: çaldılar.
0: aradaki dolaşman çok keyifliydi. Nefesine sağlık. Benim arkamda bu insanlar olunca müzik de güzel oluyor.
1: Evet.
0: Yaptığımız iş de güzel oluyor. İşte piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü, kontrbasta Sertaç Çiğdem, neyde Eyüpcan Açıkbazu ve perküsyonda Barış Cem, Songur
1: Çok
0: bizimle.
1: iyi bir ekip var. Hakikaten ben de çok rahat çaldım.
0: Evet, fark ettik zaten ki ilk kez dinliyorlar onlar da,
1: Evet.
0: baktınız
1: Ama
0: mı?
1: onlar için fark etmiyor. Yani ilk defa da çalsalar hemen çalıyorlar zaten. Yani aslında şöyle bir şey var. Biz okulda da bunu çok düşünmüşüz. Hocalar da bize çok demiştir. Bir melodiyi çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan ona. O tarafta şanslısın yani. Ekip çok iyi.
0: Öyle yani, ben her zaman söylüyorum, iyi ki onlarla beraber müzik yapıyorum. Onlar da şanslıdır diye düşünüyorum, benle müzik yapıyorlar diye. Deryacığım, o zaman biz sana bir eser çalalım, seslendirelim.
1: Zevkle dinlerim.
0: Aşık Ruhsati'den, daha senden gayrı aşık yok mu?
1: Oo, çok
0: Hep
1: güzel.
0: beraber çalıyoruz arkadaşlar.

0: Ümitciğim ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Sağ ol.
0: Ellerinize sağlık.
1: Ne demek?
0: Çok güzel. Demin konuştuğumuz gibi yani bomba gibi bir ekip var. Çok güzel. Müzik zaten çok güzel. Harika bir türkü. Bir deyiş. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz birlikte yaptığımız albümden çalmayacağız mı?
1: Çalacağız tabii ki.
0: Bir tane çalalım
1: Çalalım.
0: istiyorsan.
1: Seyri Ahenk albümümüzden.
0: Evet. Senin ismine
1: Parçanın ismi Ümit.
0: Ümit, senin besten.
1: Bana ait bir beste ama senin tabii eşsiz tınılarınla beraber o parça daha büyüdü. Ve
0: Eyvallah sana.
1: dinleyicileri de inşallah umutlandırır,
0: Evet.
1: ümitlendirir diyelim.
0: Hatta klibini bile çekmiştik,
1: Evet,
0: değil mi?
1: klibimiz de var. Ümit diye Seyri Ahenk. Seyretmeyenler seyretsin.
0: Evet.
1: Peki, çalalım arkadaşlar hep beraber.

0: Eline sağlık Derya.
1: Teşekkür ederim
0: Bu
1: Umutcuğum.
0: sayenize sağlık.
1: Senin de gönlüne sağlık. Çok güzel bir müzik. Bunu Amsterdam'da kaydetmiştik. Çok güzel hatıralarımız var.
0: Evet. Çok özel bir albüm benim için.
1: Evet. Martin Fontse piyanoda, Erik van der Westen kontrbasta, Alper Kekeç
0: Alper Kekeç,
1: perküsyondaydı.
0: Perkistan'da, sen ve ben. İnanılmaz bir albüm oldu. Benim için de böyle uluslararası bir albüm ilk deneyimimdi. Ve çok keyif aldım.
1: Evet.
0: Eserler bizi çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Yaptığımız müziğe,
1: Evet.
0: ruha.
1: Ya şöyle bir şey oluyor. Müzisyenlerle yeni de tanışsan bir elektrik mi deniyor işte yeni tabir böyle hani şey var ya çekim.
0: Evet.
1: Birbirini çekme. Yani o ben onu duyguların buluşması olarak düşünüyorum. İnsanlar profesyonel de olsalar o duygu buluşması melodiyi müziğe çeviriyor. Güzel bir şey. Yani Martin de, Eric de çok güzel
0: Özel ve önemli müzik
1: önemli
0: adamları.
1: müzisyenler ama
0: Alper
1: yani
0: de öyle.
1: çok evet Alper zaten hani bizim kardeşimiz çok yani diğerleriyle de çok uzun zamandır tanışıyoruz. Seni yeni tanıdılar. O şeyi hiç unutmuyorum. Ya benim için en güzel anlardan bir tanesi oydu. Çok etkilendiler ve kendi gönüllerini koydular albüme.
0: Sağ
1: Hakikaten
0: olsun.
1: çok çok güzel bir
0: Konserler de
1: çalışma oldu.
0: verdik.
1: Evet,
0: Amsterdam'da,
1: evet.
0: Rotterdam'da, burada
1: Evet,
0: İstanbul'da konserimiz
1: evet,
0: oldu.
1: evet.
0: Yine o projeyi inşallah devam ettiririz,
1: İnşallah
0: yapalım.
1: devam ettirelim.
0: Yapmalıyız.
1: Ozancım da
0: Tabii
1: çok destek verdi.
0: o albümün aranjesi Ozan'a ait aslında. Ozan
1: Evet,
0: Sarıboğa
1: evet.
0: İstanbul'da her şeyi hazırladı bize. Biz gittik orada çaldık.
1: Rahat ettik
0: Ozan'cığım
1: yani
0: senin de
1: orada.
0: emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. O zaman albümden devam edelim. Bu
1: Olur.
0: sefer senin bir bestenle.
1: Olur. Aslında sözlü Pir Sultan Abdal'ın sözleri var. Ama biz bugün bunu
0: Enstrümantal var.
1: enstrümantal çalacağız.
0: Peki, dinliyoruz. Hadi arkadaşlar.

0: Ruhuna sağlık. Çok
1: Çok
0: güzel
1: teşekkür
0: beste.
1: ederim. Sağ olun. Sizlerin de elinize sağlık, gönlünüze sağlık.
0: O albümde de orada canlı kayıt yaptık.
1: Evet, hep
0: Stüdyoda.
1: beraber
0: Bunları,
1: çaldık.
0: bütün eserleri canlı çalmıştık. Aynı bugün çaldığımız gibi.
1: Vallahi bir şey söyleyeceğim. Açıkçası o konserlerden sonra çok uzun bir zaman çalmamıştık. Ama bu sound da çok güzel.
0: Eyvallah.
1: Yani senin programında olmak ve böyle değerli müzisyen kardeşlerle beraber çalmak çok zevkli.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Hakikaten tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum çağırdığın için de.
0: Estağfurullah. Zaten bizim programımızın ismi Ümit Yılmaz ile Doğaçlama ve senin gibi sazını artık yaşayan bir insan olarak birçok müzisyeni biz burada ağırlamak istiyoruz.
1: Çok güzel
0: Bu
1: olur.
0: insanlarla beraber müzik yapmalarını istiyorum ben.
1: Bence çok zevk alır her gelen müzisyen. Dediğim gibi yine başa dönüyorum. Yani duyguların bir araya gelmesi, bir arada müzik yapma zevki bence çok kıymetli. Artık çok az oluyor maalesef günümüz şartlarında. Ama yakaladık mı da işte böyle değerlendirmeye çalışıyoruz.
0: Eyvallah.
1: Bize böyle umut ve güzellik katıyor.
0: Çok sağ ol. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz
1: teşekkür
0: Derya.
1: ederim. Sağ olasın.
0: 86 yılından beri dostluğumuz,
1: Evet,
0: arkadaşlığımız
1: konservatuvar yıllarından.
0: bozulmadan müzik dostluğumuzla devam etti. İnşallah yine devam eder.
1: İnşallah, inşallah.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Bir şey daha söyleyeceğim. Bence bu da çok önemli. Her zaman olmuyor çünkü gerçekten sound çok rahatlatıcı. Harika bir sound var. Yani ben konserde gibi çalıyorum. Onun için de ayrıca teşekkür ederim.
0: Ne demek? Yani müzisyenler zaten söyleyecek laf yok. Artı ton maestro'muz da Ertan keser.
1: Aynen, evet.
0: Yani
1: Ertan'ın olması zaten
0: bizim
1: çok
0: programda
1: rahatlatmış.
0: inanın çektiğimiz tüm programlarda A'dan Z'ye kimin emeği geçtiyse konu gelmişken söyleyeyim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
1: Evet. Ya çok konforlu. Çok iyi bir ton master'in eşliğinde çalmak gerçekten çok konforlu. Ayrıca teşekkür ederim. Çok iyi düşünmüşsün.
0: Eyvallah, eyvallah. Tekrar ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyoruz.
1: Sağ
0: Sağ ol.
1: olasın. Ben teşekkür
0: Sağ
1: ederim.
0: ol.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bu salı binde tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 369 lira. Pınar

Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bir hoş sedadan hepinizi saygıyla, sevgiyle, en güzel duygularımızla selamlıyoruz efendim. Bugün sizler için değerli şefim Baki Kemancı ile birlikte çok güzel şarkılar hazırladık. Harika bir repertuar sizleri bekliyor. Biz provalarda çok keyif aldık. Umuyorum sizler de ekranlarınızın başında bizlerle birlikte aynı keyifle, aynı mutlulukla söylersiniz, eşlik edersiniz. Biliyorsunuz efendim, her hafta bir hoş sedada çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Bugün de uzun zamandır ekranlarda yoktu, kendisi bizleri kırmadığı bir hoş sedaya teşrif etti. O güzel şarkılarıyla tanıyorsunuz kendisini, şarkıların sultanı o efendim. Ben kendisini çok bekletmeden hemen davet etmek istiyorum. Çünkü biz bugün bol bol o özlediğimiz sesi dinlemek istiyoruz. Bir hoş sedaya Ayşe Mine geliyor.

0: Nasıl özlettiniz kendinizi böyle? Nasıl güzel.
1: Ne kadar zarifsin, ne kadar
0: siz böyle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Ve biz o sesinizi bir şarkıyla daha dinlemek istiyoruz. Devam edelim mi, ne dersiniz? Peki.
1: Ne yapıyoruz Ayşemine
0: Efendi huzurlarınızda?
1: Günün birinde. Hadi bir Ayşemine şarkısı.
0: Çok seviyoruz.
1: Çok havalıyız.
0: Keyifle dinliyoruz.

0: Harika. Sizi kocaman alkışlıyoruz. Böyle buyurun lütfen.
1: Baki Kemancı ve arkadaşlara buyurun. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, bizi ne kadar mutlu ettiniz bilemezsiniz. Ve Ayşe Mine sevenleri, sizin tanıtım programlarınızı dönmeye başladıktan itibaren o kadar güzel mesajlar aldı ki, evet işte sonunda Ayşe Mine neyi yapmışsınız diyenler, hepsine selam olsun. Efendim Ayşe Mine sizlerle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Eminim sizler de öylesiniz. Evet sevgili Ayşe Mine, öyle çok şarkı okumuşsunuz ki hakikaten şöyle evet. Efendim YouTube açıyorum, diyorum ki şu şarkıyı bir dinlesem, bakıyorum Ayşe Mine. Başka bir tane açıyorum, bakıyorum Ayşe Mine seslendirmiş ve hep ilk seslendirenlerdensiniz.
1: Evet, genelde ilk bana hazırlanan besteler,
0: ne
1: sözler.
0: Ne kadar güzel.
1: Fakat nedense geçenlerde Ahmet Selçuk İlkan'la bir programdaydık. Diyor ki tabii sözlerin çoğuna ait olduğu için. Ya diyor Ayşe'cim diyor, en çok cover olan şarkılar hep senin. Araştırma yapmışlar, en çok şarkıları okunan. Yorumcu olarak, sanatçı olarak benmişim.
0: Evet, yani az önce okuduğunuz günün birinde öyle. Evet, onun evet. Gibi neler vardı benim hatırladığım? Kullar Affetmez var son zamanlarda çıkan. Evet. Daha önceki dönemlerde de birçok sanatçı okudu. Ama bunlar hep ilk Ayşe Mine'nin sesinden dinledik.
1: O evimizde
0: dinledik.
1: Bestelendi ve sözü yazıldı.
0: Öyle mi?
1: Tabii, tabii.
0: Ne güzel, var mı ufak bir anımız öyle?
1: Tabii tabii, bizim evimizde o şarkı hazırlandı.
0: Çok

0: Çok güzel, harika. Ne mutlu. Nasıl güzel bu anılarla yaşamak, değil mi?
1: Evet, onun için bu güzel programda, senin programında ben biraz kendi şarkılarıma yer vermek istedim. Onun için
0: Çok
1: bilinmesi açısından.
0: çok
1: Çünkü
0: iyi yaptınız.
1: şarkıları evrenseldir şarkılar. Tabii besteciler, söz yazarları hazırlar, sanatçılar okur. Ama benim bütün okuduğum şarkılar hep çok değerli sanatçılar tarafından seslendirildiği için biraz hafızalara tekrardan ilk okuyan kişi olarak ben bu akşam onları yorumlamak istedim. En azından birkaç tanesini.
0: Evet, zaten diyorum ya, şöyle açtığımda bakıyorum, hepsini Ayşemine yorumlamış ve bu çok büyük gurur olsa gerek. Biz de sizinle gurur
1: Gerçekten öyle,
0: duyuyoruz.
1: evet.
0: Kendi besteleriniz de var, onlardan da sohbet edeceğiz. Ben de bir Muhayyer Kürdi şarkı okumak
1: Of,
0: istiyorum müsaadenizle.
1: mutlulukla.
0: Teşekkür ediyorum. Evet efendim.

0: Teşekkür ediyorum Baki Kemancı ve değerli orkestrasına. Var olun sevgili arkadaşlar.
1: Çok güzeldi.
0: Teşekkür Müthiş. Ediyorum.
1: Harika bir
0: sevgili
1: ses.
0: Ayşe Mine. Sizi bol bol dinlemek istiyoruz. Kaç eser seslendirdiniz biliyor musunuz?
1: Hayır. Ne güzel.
0: Yok, ne güzel. Sınırsız olması.
1: Sınırsız.
0: Muhteşem. Evet. Yine o güzel unutulmaz şarkılarından birisini dinleyelim mi? Ne dersiniz?
1: Gözlerin doyuyor mu? Hangisi?
0: Hangisi geliyor sevgili şefim?
1: Sayın Baki Kemancı. Gözlerin doyuyor gecesi.
0: Bu şarkıyı da mı ilk siz okumuştunuz?
1: Yusuf Nalkesen evet bir gün beni aradı ve dedi ki evladım elime bir söz geçti. Ben seni çok seviyorum. Gözlerini de çok seviyorum. Bu şarkıyı sana besteleyeyim mi dedi.
0: Hakikaten gözlerin de bir efsane.
1: Büyük bir tabii, mutluluk. Heyecanlandım. Hocam ne demek dedim. Sonra 3 gün sonra bu şarkıyı okudu ve bize yolladı. Biz de albümümüzde aldık. Evet ilk yorumlayan ve bana bestelenen bir şarkıdır. Bunları söylemek bazen hoş olmayabilir ama yine de bilinmesi gerektiğine
0: kesinlikle
1: inanıyorum.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
0: Çok sanatçılar yorumladı. Hala günümüzde
1: evet.
0: De çok çok sevilen bir
1: çok
0: eser.
1: Çok coverları yapıldı.
0: Ama mesela bu anekdotu ben de şu anda öğreniyorum evet. İlk size bestelenmiş olduğunu. Bu arada evet, gözleriniz gerçekten çok çok güzel.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: O zaman biz keyifle dinliyoruz
1: peki,
0: efendim Ayşe
1: tamam.
0: Bine'yi.
1: Hadi bakalım.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar yarın TRT Müzik'te.
1: Arap saçlarım, çöldür beni Arap saçım.
2: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz.
1: Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra da.
2: Sıradaki parça da biraz
3: yangın yeri.
2: Onunla yangın.
3: Bildiğin yangın yeri. Evet.

0: Hoş Seda, bırakıyoruz ya biz evlere biliyorsunuz.
1: Baki
0: Devam
1: Bey,
0: edelim mi
1: ne
0: şöyle?
1: yapacağız peki? Onu
0: Ay
1: mu?
0: yine güzel olur. Siz
1: Peki.
0: duymuyorsunuz efendim, kullar affetmez
1: Kullar
0: diyor
1: öyle,
0: şefimiz.
1: Baki Bey öyle söylüyor.
0: Hepsi birbirinden güzel ama bunun da bir yeri başka
1: Bunun da
0: sanki.
1: başka gibi sanki.
0: Evet.
1: Kullar
0: Çok
1: affetmez.
0: güzel.
1: Peki.
0: Keyifle dinliyoruz.
1: Çok
0: Ayşe Mine
1: teşekkür
0: efendim.
1: ediyorum. Çok mersi.

0: ne güzel oldu.
1: Olmaz mı? Sizinle olmaz mı?
0: Sahtene gelişen şeyler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben ne güzel eşlik ettiniz. Çok sesinize sağlık.
0: Çok mersi.
1: Ben çok keyif aldım. Çok güzeldi.
0: Seni
1: çok
0: dinliyorum şimdi, ben
1: ediyorum.
0: Geçeyim
1: beraber
0: köşem.
1: Söyleyelim mi? Öyle ben mi? Çok keyif alıyorum sizinle söylemekten.
0: Tamam, peki olur.
1: Begonvil diyelim mi?
0: Sen, ben onu senden dinleyeyim şöyle güzel. Öyle lütfen. Peki. Tabii ya. Lütfen. Peki. Çok güzel söylüyorsun sen.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Tabii ki.

0: Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Bu da artık çok sevilen şarkılardan çok, birisi oldu değil mi?
1: Çok güzel.
0: Bu da klasikleşti bu kendi formunda.
1: Çok güzel sesiyle.
0: Hep eski şarkılardan günümüze dedik. Tabii ki şarkının eskisi olmaz ama sizin yıllar önce okuduğunuz bir şarkı vardı. Yemin mi ettin? Yine ilk sizin okuduğunuz şarkıydı değil mi?
1: Evet, benim evet.
0: Ben biliyorsunuz
1: sizde.
0: New cover
1: yapıldı onun birçok sanatçı.
0: Yazında ben okudum.
1: Seda Gök hanımefendi. Çok güzel sesli tatlım var benim, o okudu.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu şarkıyı yazın çok keyifli okudum. Tabii öğrendiğim dönemde şarkıyı sizin sesinizden de dinledim. Hatta oradan bir namenizi çaldım.
1: O kadar ne mutlu bana. O çok kadar tatlı oldu, geldi çok ki. Gidiyor.
0: Onu da itiraf ediyorum.
1: Ne güzel.
0: Ve bu yaz dinleyicilerimizle buluşturduk ve çok da sevildi. Tabii ilk okuyanlardan birisi sizsiniz. Sahiplerine her zaman teşekkür ediyorum. Şarkı, beste ve söz tabii, yazarlarına.
1: Evet. Selahattin ama Cesur size de ve Ahmet Selçuk
0: evet, selamlar evet. olsun. Ama ilk sizin

0: şarkınız olduğu için size de teşekkür ediyorum.
1: Çok mersi.
0: Beraber bu şarkıyla bir kapanış yapacağız
1: tabii
0: ama
1: ki.
0: Öncesinde ben size tekrar teşekkür ediyorum. TRT Müzik izleyenleri adına bizlerle olduğunuz için son olarak kendilerine iletmek istediğiniz bir mesajınız var mıdır?
1: Ben tüm ekibe, yapım, yönetmen, tüm burada görev alan masa başında herkese teşekkür ediyorum. Baki Kemancı, sayın şefimiz ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın yönetmenimize tabii ki ve bizi ekranları başında izleyen tüm seyircilerimize kocaman sevgiler diyorum, öpüyorum. Sizlerin bugün sayesinde onlarla tekrar karşı karşıya geldim.
0: Ne mutlu. Bizim için büyük
1: için
0: keyif oldu. Çok büyük mutluluk oldu.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet efendim, bir hoş sedanın bugün de sonuna geldik. Ama haftaya yeni bir konuğumuzla tekrar huzurlarınızda olmak üzere efendim. Anas mı aldık?

bu akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Kıymetli yol arkadaşlarım. Çok teşekkürler. Efendim, Züleyha ile Sınırsız Ezgilere hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yine klasiğimiz olduğumuz gibi efendim yıldızımızda yerimizi aldık. Değerli bir konuğumuzla bugün keyifli bir yayın gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Dilerim ekran başında olan sizler de keyfiniz yerinde.

İyisinizdir, bizleri özlemişsinizdir. Bu akşam bu yıldızda olacak kıymetli isim benim kadim bir dostum. Çok seviyorum kendisini. Hem yapımcılık kısmında ortaya çıkardığı eserlerle kıymetli yol arkadaşlarımız

0: Merhaba.
1: Hoş geldin. Hoş bu ne enerji? Yerinde duruyorsun. Seni yıldızı alıyorum sevgili
0: Bugün
1: Murat.
0: Yıldızız.
1: Nasılsın Murat'cığım?
0: Teşekkür ederim Züleyha'cığım. Sen nasılsın?
1: İyiyim. Bir Aşık Reyhani eseriyle merhaba dedin şimdi bizlere. Tabii şimdi dönüp baktığımda Aşık Reyhani İran'dan göç Erzurum'a yerleşmek, ardından türküler, şiirler, 1930'lar nasıl bir yaşam, o zamandan bu yana gelen bir külliyat. Müthiş evet. Değil mi?
0: Evet, ama çok bir şey değişmiyor işte, hayat böyle bir şey. Bugün yine aynı türküleri aynı şevkle, aynı heyecanla okuyoruz ve hepimiz bir şey buluyoruz.
1: Kendimizden de aynen şeyler öyle. Buluyoruz değil mi? Aynen değişmiyor. Aynen. Ama o dönemin eserleriyle şimdikiler arasında bir farka baktığımız zaman hiçbir zaman türkülerin yerini tutmayacak diyor musun ben diyor.
0: O dönemlerin eserleri diyoruz işte. Bu dönemlerde çok eser değil de daha çok işte şarkılar, türküler,
1: popüler
0: kültürün getirdiği yenilikler diyelim.
1: Şimdi yine seni geçmişe dönüp bırakacağım. Yitirdiğimiz özel isimlerden birinin eseriyle devam edeceksin ki Kazım Koyuncu.
0: Aynen,
1: şimdi
0: aynen.
1: Onun bayrağını devralan

0: Sevgili kardeşi Niyazi devam ediyor. Şimdi senin yorumunla bir eser daha alacağız. Akabinde seni soluklandıracağım. Biliyorsun ki programımızda söz az, şarkı çoktur.
1: Müthiş.
0: Murat zaten konuşmayı sevmiyor, canına minnet. Ben burada
1: Aynen
0: sadece
1: öyle.
0: şarkı yorumlayayım, türkü söyleyeyim diyecek. O zaman seni bırakıyorum. Ayrılık şarkısı diyoruz.
1: Hadi
0: Buyursunlar
1: bakalım.
0: efendim.

0: Anmak
1: Rahmetle
0: isterim buradan
1: anıyoruz.
0: sevgili Volkan Konu'yu anmak isterim. Karadeniz'in en önemli temsilcilerine, bize kocaman bir miras bırakan, bütün hayatını kaybetmiş müzisyen abilerimizin, ablalarımızın ruhu şad olsun.
1: Mekanı cennet
0: Mekanı
1: olsun.
0: cennet olsun.
1: Saygıyla anıyoruz. Tabii sevgili Selçuk da bir Volkan Konak eseri, kendisiyle bütünleşmiş olan Aleni'yi yorumlayacak programımızın
0: Müthiş.
1: İlerleyen dakikalarında. Şimdi dönüp baktığımızda eserler muazzam, ustalar aslında hayatımızdan geçip gidiyor ama sadece gitmiyorlar, iz bırakarak hafızalarda. Tabii ki onları uğurluyoruz ebediyete. Volkan Konak, Kazım Koyuncu unutulmayacak eserler bıraktılar. Kazım Koyuncu en son Gülbeyaz dizisiyle aslında yine şarkıları zirvede bırakmış, Karadeniz şarkılarını zirvede bırakmış isimlerden değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Seni şöyle küçük bir soluklandıracağım.
0: Ay iyi olur.
1: Akabinde tekrar yıldızda
0: tamam.
1: buluşacağız.
0: Ben sevdim buraya, geleceğim buraya tekrar.
1: Tekrar geleceğim diyor. Alıştım Murat, önce yıllar önce geldiğinde daha böyle ne yapacağını yıldızda bilemeyen dostum. Ama şimdi artık tam anlamıyla sahneye oturmuş bir Murat Çorak var efendim. Şöyle devam edeceğiz yıldızda kendisiyle ama biz de uzanalım. Evlerinin önü yoldur yolaktır. Hemen ardından Tarama Yar Tarama ile devam edeceğiz. Buyursunlar.

0: Yaramaz çocuklar gibi nasıl
1: ya
0: zıplıyor yıldızlar?
1: Sıkıldım orada. Ne güzel eğleniyorsunuz burada.
0: Sıkıldın mı orada?
1: Hayır orada yani siz burada eğlenirken orada sıkıldım. Orada olmaktan değil. Kıskanıyorum ben böyle
0: olunca. Cansın, Murat hiperaktif benim gibi. Ben biraz daha evlendikten sonra duruldum. Sakinleştim. Ehlileştim.
1: Ne yapayım evleneyim mi yani?
0: Evet tavsiye ediyorum.
1: 36 yaşındayım.
0: Evlilik programına döndürüyorum. Evlendiriyorum. Herkesi evlendiriyorum. Bekar kaldım.
1: Burada bekar var mı? Var.
0: Şöyle zor zor sularda yüzmeden seni yıldızda bırakıyorum.
1: Yine mi ben geldim?
0: Tabii yine tamam. Sen geldin. Buyursunlar efendim. Hemen böyle iki eser akabinde seni yıldızda soluklandıracağım. Ne okumak istiyorsun? Karadeniz'e uzanalım
1: bak,
0: yine.
1: Bak Kazım Koyuncu'yu andık.
0: Volkan Konağı andık.
1: Volkan Konağı andık. Ali Ekber Çiçek'in derlemesidir Hazin Hazin.
0: Hazin Hazin tabii.
1: Onu da anmış olduk. Bir de Muhtar Cem Karaca'yı analım.
0: Hadi bakalım.
1: Deniz üstü köpürür.
0: Buyursun.
1: Haydi efendim. Bakalım.

0: kalmamışız. Bize çok günah etmişsin.
1: Teşekkür ederiz.
2: Bir yalın klasiği değil mi? Bize çok
1: günah etmişsin. Çok iyi bir şarkı değil mi?
2: Nefis. Yalın müthiş bir yorumcu ve bestekar.
1: Öyle.
2: Hakikaten dönüp
1: baktığımda
2: yaptı.
1: Yalın'ı yılın sanatçısı seçiyoruz.
2: Seçtik.
1: Seçtik.
2: Çok var tabii böyle. Ama o kadar güzel, yani yaz geldiğinde ben Yalın'ın gitarını alıp böyle usul usul söylemeye başladığından, heyecanlı eserler söylemeye başladığından anlıyorum. Hani derler ya, piste, pist eserleri hazırlandığında anlıyoruz ki yaz gelmiş, ama benim için yazın gelişi Yalın demek.
1: Öyle.
2: Sonbaharda da hüzünlü eserlerle, yine Yalın'ın yaptığı eserlerle, yorumladığı eserlerle sonbaharın gelişi demek. Ben böyle anlamlandırıyorum. Sevdiğim insanlardan biri. Yine çok kıymetli çalışmaları var.
1: Aynen.
2: O yüzden şimdi senin söylediğin eserlerden
1: beğendin biri. Beğendin mi?
2: Güzel bir eser. Hakikaten hakkını teslim ederim. Şöyle, şimdi senin bir projen var. O projeni konuşmak istiyorum. Bir Karadeniz projen. Son bölümde konuşmak isterim bunu. Seni soluklandıracağım.
1: Hemen gidiyorum
2: ben
1: yerime.
2: Ben uzanıyorum arabesk diyarlarına. Oh. Gidiyorum. Akabinde Yıldız'ı sevgili yol arkadaşım, sevgili Selçuk Erke bırakacağım. Akabinde biz final için vedalaşmak için bu Yıldız'da tekrar olacağız. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Şöyle seni davet etmeden önce sevgili Selçuk'u Yıldız'a hemen alıyorum. Zira son bloktayız artık. Kendisinden iki eser rica edeceğiz. Hemen akabinde sevgili Murat Çorak'la veda edeceğiz. Selçuk, seni özledik. Yakın zamanda da yeni eserin çıkıyor. Biz de buluşmak için sabırsızlanıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Buyursun efendim sevgili Selçuk Erkalaycıoğlu.

0: Bütün alkışlar orkestramıza gelsin. Harikasınız arkadaşlar. Elinize sağlık. Evet,
1: Selçuk, nefesine sağlık. Sayende şöyle iki eserlik soluklandık değil mi Murat? Ne diyorsun? Seni buyurun, yıldızın lütfen. Ucuna
0: siz
1: alalım.
0: Ben buraya.
1: Kıymetli evet. Yıldızımız bu akşam sensin Murat'cığım. Biz evet, ev sahibi sevgili Selçuk'la beraber. Sevgili Selçuk kendi orkestrasıyla da efendim sahne alıyor.
0: Çok
1: programlar yapıyor kendisini. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz.
0: Çok
1: özel programlarınızda, doğum günlerinizde, düğünlerinizde
0: çok
1: kendisi müthiş orkestrasıyla sizlerle buluşuyor. Biz
0: çok
1: kendisini çok seviyoruz. Uzun yıllardır beraberiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Artık gerçekten akraba gibi olduk.
1: Öyle olduk ya. Evet, o kadar çok şey yayında bir aradayız ki saatlerce aynen. Burada bazen vallahi ben bazen şöyle diyorum dostlarıma, annemi ablalarımı bu kadar çok görmüyorum diyorum. Gerçi tabii, bir ablam benimle çalıştığı için onu görüyorum ama diğerleri
0: evet onu da çok seviyoruz buradan söylemek istiyorum kendisinde.
1: Değil mi bize evet. Yemekleri hazırlıyorsunuz.
0: Nazımızı da çok seviyoruz.
1: Naz zaten evet. Olmazsa eksik kalırdık yani.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Var olasınız güzel bir ekip yolculuğumuz
0: çok
1: devam
0: teşekkür
1: ediyor. Selçuk'cum seni yerin alırken biz Murat'cığımla böyle finale doğru gideceğiz. İyi ki geldin şereflendirdin bizi keyiflendirdin.
2: Çok teşekkür ederim
1: ayağına
2: beni davet
1: sağlık.
2: Ettiğin için Züleyha.
1: Beraber veda edeceğiz zaten.
2: Edelim beraber veda edelim.
1: Yine bir ustayı anarak veda edeceğiz. Hangi eser olduğunu biliyor musun?
2: Bilmiyorum.
1: Çalıştın
2: bana
1: mı?
2: Sürpriz olacak yok.
1: Çalışmadın mı? Karlı dağlar, kara bulut içinde desem.
2: Aa, onu çalışmaya gerek var mı? Hepimiz biliriz, severiz.
1: Hadi bakalım. O zaman efendim şöyle biz esere hazırlana duralım. Kıymetli yol arkadaşlarım hazırlık yaparken biz de vedalaşalım. Efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'den bugünlükte bu kadar. Bizler yine başka bir misafirimizle, yıldızımızla yine bu yıldızla sizlerle buluşacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

0: Aslı Hünen'le Aslı olan şarkılar yarın TRT Müzik'te.
1: Arap saçları.
2: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz.
1: Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonradan.
2: Sıradaki parça da biraz
3: yangın yeri.
2: Onunla yangın
3: din yangın yeri.

0: anlata bitiremez döneminin insanları bunu, biliyor musun? Şevki Bey'le alakalı.
1: Zeki Arif'e soruyorlar, niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor, Uşak
0: Allah
1: kapısı.
0: Allah Allah. Yar olmayı istersin ama. İnsanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere, evet. Ciğerden geliyor, ciğerimi söküyor. Kalpten
2: kalbine. Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

0: Kıymetli müzik yolcuları izleyicileri, TRT Müzik izleyicileri, müzik yolculuğumuza devam ediyoruz. Hoş geldiniz efendim.
1: Gerçekten gönüllerimize, ruhumuza, kalbimize hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Sizlerle olmak, bu keyifli yolculuğu, birbirinden kıymetli müzisyen dostlarım ve sevgili Mine ile gönüllerinize, kalplerinize ulaştırmak öylesine değerli ki biz de gerçekten o yolları uzak değil, yakınlaştırarak sizlerle beraber olmanın çok büyük keyfini sürüyoruz. Ve isteklerinizi çok önemsiyoruz.
0: Evet.
1: Sosyal medyada yazdığınız tüm mesajları zevkle, şevkle okuyoruz. Şimdi de yine istekleriniz doğrultusunda çok keyifli bir repertuar seçkisi hazırladık. Neler söyleyeceğiz Mineciğim? Sırada nerelere gideceğiz şöyle yolculuğumuzda?
0: Şimdi bir Kütahya'ya gideceğiz.
1: Peki.
0: Sen bize Kütahya'nın pınarlarının akışını anlatacaksın. Ya. Efendim sevgili Ahmet'in de dediği gibi rotalarımızı sizler belirliyorsunuz. Bizler de yolculuğu başlatıyoruz. O zaman yolculuk başlasın. Hadi bir Kütahya'ya gidelim.
1: Buyurun.

Ne diyeyim? Şahanesiniz. Hep söylüyorum ya işte kıymetli izleyicilerimiz, o kadar şanslıyız ki gerçekten Türkiye'de birbirinden iyi müzisyenler yetişiyor ve biz de onlarla gerçekten bu kadar güzel ortamlarda müzik yapıyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlarıma. Bence sizler ekranlarınızın başında kocaman bir alkış tufanı kopartın. Çünkü eminim bu enerji sizlere de yansıyordur diye düşünüyorum. Ve şimdi gerçekten Türk müziğimizin çok önemli makamlarından bir tanesi. Hepsi çok güzel ama bazen kendinizi bulduğunuz makamlar daha da güzel hissettirir size kendinizi. O makamlardan bir tanesi. Muayyer Kürdi makamında bir geçiş yapacağız. Sevgili Ahmet o güzel kanunun tınılarıyla Muayyer Kürdi makamına doğru bizi bir yolculuk ettirecek. Ve sonrasında da ben sizlerle birlikte söyleyeceğime inanıyorum. Diyeceğiz ki rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkılarımızı.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Gönlünüze
1: ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık. Gerçekten stüdyodan da alkış sesleri yükseldi. Sağ olun, var olun. Gerçekten harika bir ekiple çalışıyoruz. Ne şanslıyız.
1: Evet.
0: Kameradan, rejisine, yönetmeninden, yapımcısına,
1: tüm
0: gerçekten
1: ekibimize.
0: Müthiş bir aile olduk.
1: Evet.
0: Ve işte her şeyde bir arada olunca gönüllerde bayram tadında oluyor gerçekten.
1: Bence tüm ekip yolculuğa çıkıyor.
0: Vallahi öyle oluyor.
1: Değil
0: bu
1: mi?
0: Bavullar boşa değil yani.
1: Rejiden sese, yönetmenden stüdyo şefimize, orkestramıza kadar işte mutluluğun tarifi bu olsa gerek diyoruz. Ve yine Kürdi makamında şahane bir şarkıyla, çok güzel bir eserle, bir Necdet Tokatlıoğlu eseriyle devam edeceğiz. Eser yine çok efkarlı, efkara doğru aslında yolculuk ettik biraz ama ediyoruz. Güzel de. Şöyle ciğerden hissedilen şarkıların tadı başka oluyor.
0: Kesinlikle yani, ama biz biraz bunu işte Latin ritimleriyle, farklı farklı rifflerle de başka başka yolculuktaki duraklara çekmeye çalışıyoruz. Onu duraklarda neler görüyorsunuz, hangi hisleri bizlerle yaşıyorsunuz? Lütfen paylaşmaktan, bizleri anlatmaktan çekinmeyin. Biz de o keyifli yolculuğa dostlarımızın o usta tınılarında devam edelim. Bakalım nereler olacak? Artık yeşerecek. Bugün de yeşil giymemizin peki bir şeyi var mı?
1: Gerçekten tamamen tesadüf.
0: Evet ya. Yeşilin tüm tonlarından.
1: Evet. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de beğeniyordur. Biz de sizler için hem repertuarımızla hem de kıyafetlerimizle özenle seçip sizlerin karşınıza çıkıyoruz efendim. Umarım sizler de bizleri beğeniyorsunuzdur deyip hemen şarkıya devam edelim.
0: Buyurun dostlar.

0: Evet, gönüllerinize sağlık. Çok çok teşekkürler arkadaşlar.
1: Efendim, sırada öyle bir eser var ki gerçekten bu yolculukta bambaşka duyguları bizlere hissettiriyor. Müzik tam da öyle ve bir nevi de acılar olmasa, belki ayrılıklar olmasa bunca güzel eserlerde meydana gelmıyor.
0: Tabii ki yani acılardan mı, besleniyoruz çünkü.
1: Yazdıran mı diyorlar ya hakikaten. Sizin hangisi bilmiyorum tabii ki. Yazan mı yazdıran mı? Umarım bu konuda da sohbet etme şansımız olur sizlerle. Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa kim inanır senle ayrıldığımıza. Değil mi? Farklı dillerde de bunun harika yorumları var. Sen de bunu çok keyifli söylüyorsun. Ama bu sefer ekran başındaki dostlarımızdan dinleyeceğiz. Bir müzik yolcuları geleneği. Biz sizler için çalacağız. Siz de ekranlarınızın başında çayınızı kahvenizi yudumlarken bu keyifli ama bir o kadar da hüzünlü şarkıyı güzel namelerinizle yumuşatmaya gayret edeceksiniz. Olmasa mektubun diyeceğiz. Buyurun dostlar, introya girelim.

0: şöyle bir karşı kıyıya gittik.
1: Ya.
0: Şöyle bir Ege havası aldık. Geri geldik ama sanıyorum ekran başındaki izleyicilerimiz sizinle birlikte söylemiştir.
1: Ben duyar gibi oldum sanki. Senin de bir hırıltılar geldi mi kulağına?
0: Ben çok güzel hissederim.
1: Hissediyorsun değil mi?
0: Ben hissediyorum. Çıkışta da zaten hemen çıkar çıkmaz Ahmet'le ilk işimiz hemen bakıyoruz. Neler yazılmış, nasıl yorumlar gelmiş biz de ona göre çünkü söylüyoruz. Rotamızı hep birlikte çiziyoruz efendim. Yolculuğumuzu çünkü hep birlikte ediyoruz. En önemlisi de bu değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Şimdi başka bir form geliyor. Evet. Yine dans, yerimizde böyle kıpır kıpır olacağımız bir form. Bir tango geliyor ama biz bu tangoyu biraz daha bossa nova çalacağız değil mi? Hocam. Bakalım nasıl olacak? Biz de notalarla dans edeceğiz biraz. Akşama süzme deniz diyeceğiz hep birlikte. Mine'nin evet. O güzel sesinden
0: çok
1: de ruhlarımıza şifa alacağına inanıyorum. Buyurun dostlar.

0: Evet, alkışlar hepinize arkadaşlar.
1: Gerçekten bir de alkışların bir özel sahibi daha var ki.
0: Evet.
1: Çok büyük yorumcu, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Edip Akbayram ustamıza da gelsin. Hakikaten bazı sanatçılarla ikonlaşmış artık, bazı da eserler var değil
0: gerçekten
1: mi?
0: Gerçekten ölümsüzlüğün hani ölümsüz
1: böyle.
0: Eserler diyoruz ya, ölümsüz yorumcular. Bazen onların aslında gittiğini bence kabullenmiyoruz. Mesela ben biraz önce dinlediğimde hep o ses kulaklarımdaydı. Ne kadar güzel, ne kadar özel bir şey gerçekten Allah'ın bu yeteneği vermesi ve bahşetmesi. Ve sonrasında da bir şarkıyla bir sürü kitleye ulaşmak, değil mi?
1: Hele ki yani işte radyo televizyonların sadece TRT'nin olduğu, şimdiki
0: evet.
1: kadar işte sosyal mecraların diğer imkanların olmadığı bir anda tüm Türkiye'nin gönlüne taht kurmakta çok büyük bir emek, çok büyük bir lütuf
0: evet.
1: ve çok büyük bir şans. İşte bu şansı da harikulade kullanan sevgili sanatçılarımızdan biri. Diliyorum bizi dinliyordur bir yerlerden ve tüm bu kıymetli sanatçılarımızın da aziz ruhlarına da armağan olsun tüm çaldığımız notalar.
0: Ve şimdi yine aslında çok büyük bir söz yazarı ve bestecisi Şehrazat'ın çok güzel bir eseri var. Sertab Erener'den dinledim ve çok sevdim. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bu da bir Mine Geçil yorumu olsun.
1: Harika da olacak ve sevgili arkadaşlarımızla
0: evet.
1: bunu muhteşem yorumlayacağız. Provada dinlerken de o kadar fazla keyif aldım ki diliyorum. Dinleyenlerimiz de ekran başında o keyif alacaklar. Bahçede diyeceğiz şimdi. Bahçeye doğru bir gezintiye çıkıyoruz hocam. Buyurun.

0: Ah, çok ağzınıza sağlık.
1: Gönlünüze sağlık sevgili dostlar.
0: Sevgili Burç'un da gönlüne sağlık. Gerçekten ne kadar güzel bir aranje yazmışsın. Çok teşekkür ediyoruz ve kıymetli arkadaşlarıma tabii ki.
1: Gerçekten müzik öylesine bir sihir ki işte bence türü, yeri, dili, dini, ırkı hiçbir şekilde yok. Ve işte tarzdan da bence çok yoksun. Yani iyi müzik var ya da kötü müzik var.
0: Katılıyorum sonuna kadar, evet.
1: Yani bir belki bir çobanın kavanından çıkan sesle, belki bir Stravinsky'nin kaleminden yazan müzikte çok başka. Eskiler bunu harika anlatıyor. Müteessir diyorlar.
0: Evet.
1: Kalbin tam ortasına dokunduğu andan itibaren müzik etkisini gösteriyor ve her gönülde çiçek açmaya başlıyor. Hakikaten icralarımızla da diliyorum gönüllerde çok çiçekler açtırıyoruzdur. Ama tekrar tebrik ediyorum. Çok,
0: çok
1: keyifli bir yorum
0: ediyorum.
1: Ve icraydı. Ve şimdi Sarsam Seni Güldü Daklım diyeceğiz.
0: Evet, bir Yıldırım Gürses eseri gelecek
1: şimdi. Ama bunu
0: şimdi.
1: Kim diyecek Mine?
0: Tabii ki şimdi ekran başı sıra sizde.
1: Buyurun.

0: Evet. Bence ekranlarının başında şöyle yine her zamanki böyle minik kıpırdanmalarla, el çırpmalarla okumuştur bu
1: Geldi değil mi?
0: şarkı.
1: Hem şarkı
0: Geldi.
1: eşlikleri, hem danslar, hem de belki de alkışlarla umarım.

0: bir akşamınızı da minicik de olsa çok keyiflendirmişizdir.
1: Şarkılar işte yön veriyor bize. Bazen o suratlarımız düşüyor. Şöyle bir düşünüyoruz. Canımız acıyor, yüreğimiz acıyor, parçalanıyor. Sonra bir melodi geliyor, fıkır fıkır hemen böyle kalkıyoruz yerimizde, dans ediyoruz. Ama geçen gün bir izleyicimiz yazmış, diyor ki o kadar güzel terapisiniz ki psikoloğa gitmeye gerek yok diyor. Psikologlar bizi dinlemesin bu arada.
0: Lütfen, evet.
1: Ve bu duygu durumlarıyla birlikte bence hepimiz birlikte yolculuk etmekten mutluysak ne büyük şeref bizim için. Çünkü gerçekten her şey birlikte güzel, birlikte söyleyince, birlikte çalınca, kocaman bir orkestra olunca güzel, değil mi?
0: Gerçekten öyle. Ustalar bu duruma, hatta tasavvufta da bu var, telvin diyorlar. Yani halden hale geçiş. Tam da işte piyanonun tuşesinden çıkan bir akor, odun mızrabından, klarnetin nefesinden süzülen bir name birden gönüllerimizde bambaşka rotalara çevriliyor. İşte müzik yolcuları da tam da o rotaları takip etmek, gönülden gönüle bağlantılar, ara yollar, kestirmeli yer kurmak için, sizlerin ruhuna dokunmak için burada. Ama unutulmak tabii, unutulmak mı ölmek mi daha acı diye sormuşlar. Pek de karar verememişler bunun cevabına.
1: Çok göreceli sanıyorum bu.
0: Çok göreceli ama unutulmak da çok hazin bir son gerçekten.
1: Evet, acı ama Arif Sami Toker o kadar güzel anlatmış ki bunu. Unuttun beni zalim demiş. Bakalım biz nasıl söyleyeceğiz? Bakalım ekran başı bizlerle birlikte nasıl söyleyecek? Hadi buyurun o kocaman orkestramızla ve kocaman koromuzla hadi birlikte söyleyelim.

0: Bir zalim de ancak bu kadar güzel sevilir. Yani gerçekten yine hem böyle hareketli ama bir taraftan kalp yangını olan şarkılardan bir tanesi sanıyorum. Ekran başı da bana katılır bu düşüncelerime diyorum. Değil mi?
1: Ama işte sanat da tam da böyle acıyı dahi zarafetle anlatma sanatı. Bakıyorsunuz belki de biraz daha şıkır şıkır fıkır fıkır bir hali var ama ben bunun yerine sanatla daha iyisini koyarım deyip hayal edip belki biraz kafa karmaşıklığı, karın ağrıları çekip sonrasında o kıymetli bestekarların işte ortaya koyduğu en güzel haliyle bu eserleri çalıp söylemek kalıyor.
0: Evet.
1: Yani biraz gamsız girilmiyor açıkçası bu işe. Ama iyi ki böyle kıymetli bestekarlarımız var. İyi ki böylesine bize muhteşem miraslar bırakmışlar. Biz de işte zalim mi bile tatlı dille, müzik lisanıyla nasıl anlatabiliriz? Onun derdine düşüyoruz.
0: Bir de iyi ki TRT Müzik izleyicileri var diyoruz. Çünkü yine bugün programımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte sizler yine bizlerle yolculuk etmek isterseniz biz burada sizleri bekliyor olacağız. Sizleri de ekran başına bekliyor olacağız.
1: Sıradaki şarkıyı ve son şarkımızı TRT Müzik ekranlarında bizlerle birlikte olan her gün kendi saatinde her hafta bizleri zevkle şevkle takip eden yolcularımıza armağan etmek istiyoruz. Şarkımızın adı ne olacak?
0: Gönlümün sultanısın
1: diyeceğiz. Ve bunu da sizlere söyleyeceğiz. Lütfen kabul edin. Buyurun sevgili dostlar.

0: Bugün birbirinden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk halk müziğinin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.

0: Sevgili izleyiciler, hepinize yine iyi akşamlar diliyoruz. Ben ve orkestra arkadaşlarım bu akşam da yine birlikteyiz. Güzel bir türküyle başladık. Cemalim, Cemalim. Şimdi bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum. Üstad, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Nasılsın?
1: Çok güzel bir türkümüz zaten ama yine o kendine has tarzın, o duru sesinle muhteşem okudun. Biraz böyle arkada çocuklara böyle biraz hafif caz sound da çaldılar. Çok keyifle dinledim.
0: Eyvallah.
1: Ağzına yüreğine sağlık, arkadaşların ellerine sağlık.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Yavuzcuğum.
0: Ne yapıyorsun? İyi misin Üstad?
1: Hamdolsun, hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Çalışmalara devam ediyoruz. Benim biliyorsun işte beste çalışmalarım var. O
0: Biliyorum.
1: dur durak tanımıyoruz o konuda.
0: Evet.
1: Ondan sonra yazım çizim işlerim var.
0: Evet.
1: Romanlar kaleme alıyorum. Dolayısıyla kendime iş çıkartan bir nesilden geliyorum ben.
0: Biliyorum. Daha çok konuşacağız ama önce şu güzel şarkılarından birisini dinleyelim isterim.
1: Hay hay, büyük bir keyifle, büyük bir sevgiyle.
0: Olsun, değil mi?
1: Evet, olsun diyoruz.

0: Ağzına sağlık. Çok güzel eser. Bu ne zaman? Çok eski bir eser
1: 2000,
0: mi?
1: 2002'de.
0: 2002 bu çok
1: 2002'de.
0: olmuş.
1: Evet evet 2002'de yaptığım bir beste.
0: Evet. Kaç eserim var Ahmet?
1: O ya bazen sayıyorum, bazen de saydığımı da unutuyorum ama tahmin ediyorum 120 civarı.
0: Mesama mı kayıtlısın?
1: Tabii tabii mesamlıyım ben.
0: Mesama kayıtlısın. Ayrıca Azerbaycan Türklerinden Karapapak Terekeme, ben Karslıyım. Bizde de
1: Biliyorum
0: Kars'ta da
1: biliyorum.
0: çok vardır biliyorsun.
1: Bilmez olur
0: Karapapak,
1: muyum?
0: Terekeme, Türkmen,
1: Terekemeler,
0: işte
1: Karapapaklar, bütün
0: Malakanlar,
1: tabii tabii tabii
0: Kürtler.
1: tabii tabii tabii.
0: İnanılmazdır Kars
1: Tabii.
0: kültürü.
1: Aslen Rizeliyim, o doğru. İşte babam Salakalı, annem Çayeli'nden.
0: Sinemayla çok ilgilisin dizi. Hatta müziğin ötesinde
1: Benim
0: birazcık
1: Yavuz ilk göz ağrım sinemadır benim.
0: sinema değil mi?
1: Benim çocukluğumda herhalde çok az insan benim kadar Yeşilçam'ın, Türk sinemasının o değerlerini, kıymetli aktörlerini, aktrislerini görmüştür. Benim mahallemde adeta bir Yeşilçam'ın böyle resmi geçidi gibidir. Benim çok kıymetli bir büyüğümüz olan bir ailenin misafir olarak gelirlerdi. Dolayısıyla böyle onlardan bende acayip bir şey. Daha sonra o kıymetli sanatçılarla tanışma imkanı da buldum ben.
0: Evet.
1: Sinema evet benim şey. Rabbim nasip etti. 2019 yılında bir sinema filmi. Hem yapımcılığını hem de senaryosunu yazmak suretiyle. Kuşatma sinema filmi.
0: Kuşatma, kuşatma.
1: Kuşatma evet.
0: Tamam. O zaman sinema filmi de çok seyrettin demek ki
1: Ne
0: gençliğinde,
1: demek ya? Aman
0: çocukluğunda.
1: Allah'ım. Ben bütün sinema filmi yönetmenlerini ondan
0: Açık hava
1: sonra
0: sinemalarında değil mi? Ne
1: yani
0: çok
1: tabii.
0: giderdik.
1: Mesela işte senin Üç Maymununu falan. Ben sana söyleyeyim yani bütün Zeki Demirkubuz'u, Nuri Bilge Ceylan'ı, Ömer Lütfü Akatları hocam yani bunların bazıları tanışma imkanı da buldum ben. Ondan sonra Halit
0: Atıf
1: Refiileri,
0: Yılmaz.
1: Atıf Yılmaz'ı tanışamadım ama yani onun eserleri
0: Evet.
1: hakikaten işte Yavuz Turgulu,
0: Tabii.
1: bütün onlar hakikaten Türk sinemasına çok büyük
0: Evet.
1: emek vermiş. Adeta o işin hikayesini yazmış.
0: Evet.
1: Çok büyük müstesna isimler.
0: Evet. Peki Üstad, hemen senden bir şarkını daha arayayım. Neyleyim var
1: Valla
0: sırada?
1: keyifle, keyifle.

0: Ağzına sağlık. Çok güzel bir eser bu da. Yüreğim Yüreğinli ilk albümüm.
1: Evet.
0: Doğru mu
1: Evet, ilk
0: Üstad?
1: albüm Yüreğim Yüreğinle.
0: Evet. 99'da Yalnız Kurt Şahin Özer'den çıkmış ve
1: Evet. Bak onlar
0: en
1: doğru.
0: çok ilgi gören
1: Tabii
0: albümün
1: ki. Ya o
0: ikinci
1: şarkı bir
0: albümü
1: kere.
0: olmuş Yalnız Kurt.
1: Evet, o şarkı hakikaten güzel. Onun halbuki o albümün ilk çıkış parçası Bu Aşk Öldüremezsin diye.
0: Ha.
1: Çok ilginç böyle bir şeydir. Onunla ilgili sana bir hatıramı anlatmak isterim.
0: Lütfen.
1: Hoşuna gidecektir bu hatıra. Şeyde Mecidiyeköy'de Aristoları vardı. Sen çok iyi bilirsin.
0: Evet.
1: Böyle o merdiven altında.
0: Ha.
1: Azerbaycan'da şey derler, padval altı diye.
0: Ha.
1: Tamam mı? Oradaydı. Şarkıyı çalışıyoruz. Yönetmenim Osman İşmendi. Ondan sonra neyse şarkıyı çalışıyoruz. Okumaları bitirdim. Fakat ara tekrar böyle bir iki okuyuş daha yapıyorum dedim. Şeyde Sıtkı Hacım'dır rahmetli.
0: Ha,
1: Sıtkı
0: Tom
1: abiydi.
0: Meister.
1: Böyle çıktım öyle merdivenlere doğru. Dinleniyorum orada. Tekrar bir okuma daha yapacağım falan. Omuzuma bir el. Ondan sonra arkadaş dedi bu şarkının sözleri kimin dedi. Döndüm. Ha dedi kardeş dedi kusura bakma. Ben Yusuf Hayaloğlu dedi. Ondan sonra merhaba hocam dedim falan. Ondan sonra nasılsın benim dedi ki ne kadar güzel sözler dedi ya. Şu kelimeyi kullandım. Genelde bak bu tip şeyi kullanmazdı.
0: Bir kıta okusana Üstad
1: Tabii.
0: ya. Çok merak ettim şimdi.
1: Anladım bu aşkı öldüreceksin. Anladım elleri güldüreceksin. Katlime ferman

0: Böyle bir şeydi yani. Böyle güzel bir hatıram vardır.
1: İlk şarkısı mı bu?
0: İlk aslında çıkış parçası buydu.
1: Buydu.
0: Sonra Yalnız klibi buna çekmiştim. Sonra ondan 6 ay sonra Yalnız Kurt'a çektim.
1: Evet.
0: Yalnız Kurt aslında ilk çıktığında böyle yani klibinden sonra ilk çıktığından sonra çok parlamadı aslında. Ben fakat çok konser yaptım o yıl. Çok konser yaptım. Diyebilirim ki...
1: Ya 1000'in üzerinde konser sayın. Yani Türkiye'nin en çok konser yapan sanatçılardan birisin.
0: O vakitler çok konser yapıyordum ama şimdi evet. Değil artık. Yani çünkü her şeyin bir zamanı var. Şimdi artık aksakal pozisyonundayız.
1: Yeni gençler, aile de var mı Ahmet başka?
0: Benim ailede bütün fertlerin sesleri çok güzeldi. Rahmetli babacığım, babacığım da tabii o bir Allah cümlemizin geçmişlerine rahmet gelsin. Bizde müzikle ilgilenen yok. Yani müzikle profesyonel anlamda sadece beni ilgilenir ama belki de en az güzel sesi olan benim yani ailede.
1: O kadar.
0: Yani kendimi vay burada be. Şey hakikaten öyle. Mesela kardeşlerimin sesleri benden çok daha güzeldir. Ama Rabbim nasip etti. Bana böylesine bir meslek oluşturmam aynen. konusunda bir imkan bahşetti.
1: Eyvallah Üstad. Vallahi daha dur konuşacağız.
0: Hadi sen de bir türkü dinleyelim gözünü seveyim. Hadi
1: beraber yani. Okuruz belki. Bildiğim bir türkü. Eşlik edersen.
0: Valla ben çok mutlu olurum da senin o güzel kadife sesine benim gibi
1: yok,
0: böyle bir...
1: Yok estağfurullah ne demek. Senin de çok başka bir tarzın var. Benim senin kadar bestem yok mesela.
0: Estağfurullah
1: kadar çok
0: hocam. Benim ses biraz daha cabbar bir ses böyle. O yüzden... Allah Allah.

0: Ne güzel türküler var değil mi ya?
1: Çok güzel ya. Hisarlı Ahmet.
0: Bu da mı Hisarlı Ahmet'in değil mi? Evet. Refik Başaran değil. Hisarlı Ahmet'in. Evet. Kütahya'nın türküleri de
1: benim,
0: çok güzel.
1: Benim tevafuk bu ya. Bu ilk albümüm var. Yüreğim Yüreğinle. Hı-hı. Orada okuduğum tek türküdür bu.
0: Hadi ya.
1: Tabii. Tek türküdür. Orada ama ne kadar güzel kardeşim aslında bu benim şeyde Kaba Zurna var ya o Ege Zurna'sı. Onunla şey yapmıştı ama aynen. Kardeşim çok başarılı maşallah. Evet.
0: Türkülerden oluşan bir albüm de varmış
1: bir
0: galiba
1: tane,
0: değil mi?
1: Bir tane Şafak Türküleri yaptım.
0: Kaç
1: ben.
0: Kaç albüm yaptın?
1: Abi
0: 12, 15?
1: Yok 14 var herhalde. 14. Tam emin değilim çünkü evet. Daha sonra albümleri bıraktık tek tek şarkılara falan geçince tekrar. Evet.
0: Ne zamandır tek tek şarkı? Bu dijital son, dünya başlayınca.
1: Şeyden sonra 2018'den sonra.
0: Daha çok sonra tek döndük. Üçlü.
1: Şey var yani çünkü şey yapıyorsunuz çok güzel şarkılar. Mesela sana şöyle bir yine komik bir şeyi hatırlatayım. 2010'lu yıllardaydı tahmin ediyorum. Ya 7 pardon 2007 ya da 2008'di. Bir albüm yaptım. Aranıyor diye bir albüm. Orada Vay Delikanlı Gönlüm Vay diye bir tane şarkım var. Ben o şarkıya klip falan çekmedim. 2017'de şarkı patladı. Vay Delikanlı Gönlüm Vay. Tamam mı? Şimdi burada anlatmak istediğim şey çok şey.
0: Kral TV'de ödül aldığın Sarıkamış isimli.
1: O Sarıkamış, o 2006'daydı.
0: Aranıyor'daymış o da o şarkıda
1: yok,
0: değil mi?
1: Yok, Aranıyor'da değildi, o şeydeydi. Öyle Aranıyor'da mi? Değildi. Hmm. Aranıyor'da ondan sonraki albümde. Bunu şundan anlatıyorum. Yani Vay Delikanlı Gönlüm Vay, ya ben klip çekmedim. Halbuki o albümde Yüreğinle Gele çektim. Bir tane daha eser vardı, ona çektim. Ama Vay Delikanlı Gönlüm Vay'a çekmedim. Demek ki klip çekmediğimiz şarkılar... İlle de çok iyi şey klip çektiğim şarkılar ille de çok iyi şarkılar değil. Çekmediğimiz pek çok şarkı var.
0: Tabii.
1: Zaman içerisinde adeta bir şarkılar mezarlığına gömülüyor. Hmm. Bu son derece üzüntü verici bir şey. O yüzden bence bu tekliğe dönmenin bir anlamda böylesine bir vicdani şeyi var.

0: Yani tek bir şarkı Ya Allah diye çıkartıyoruz. Olursa oluyor. Olmazsa da hiç olmazsa başka bir şarkıya dönüp onu biraz daha parlatma imkanı bulabiliyoruz.
1: Evet. Arşivle ilgilenen müzik severler dışında tutarak bu dediğin doğru. Bir de arşivlerin çalışması yapanlar var. Onlar bütün kartonetine
0: Tabii.
1: hakim olan,
0: Aynen, çok doğru.
1: kartonette mi aranjör kimmiş, müzisyen kimmiş,
0: Tabii.
1: onu okuyan böyle çok değerli müzikseverler
0: Tabii,
1: var.
0: tabii, tabii.
1: Ama bu dediğin genelde maalesef doğru. Böyle bir mezarlık, bir şarkı, türkü, beste mezarlığı oluşuyor.
0: Aynen öyle.
1: Ama bazı şeyler de mesela bende de var o. Mesela ben Karatren türküsüne klip çekmemiştim. O albümde Karatren çok patladı mesela. Hiç klibi yoktu. O albümde ben Pencereme Ay Cüste'ye klip çekmiştim. Senin işte şey
0: Tabii tabii
1: olduğu
0: aynen
1: gibi.
0: öyle.
1: Ama
0: Aynen öyle.
1: Karatren'le Sarı Gelin mesela çok acayip sevilmişti
0: E
1: yani.
0: tabii o yani yani kabul
1: Dinleyici
0: etmekle.
1: buluyor onu
0: Ya bir de
1: bence.
0: şöyle bir şey var. Türkülerin de aslında müziğin de bir sosyolojisi var.
1: Var tabii.
0: Sen bunu benden daha iyi
1: Ya
0: bilirsin Yavuz.
1: estağfurullah.
0: O sosyolojik şeye göre bir Tren abi bak ben şehirde doğdum büyüdüm. Ama abi bana deseniz ki dünyada insanların kamu anlamında toplaştıkları en güzel yer neresi desem bana istasyonlar gelir abi,
1: Evet.
0: garlar gelir. Halbuki ben yani garı hayatımın belli bir evresinden sonra gördüm. Trenlerin, hele hele o kara trenlerin,
1: Ya.
0: insan, Türk toplumunun sosyolojik şeyinde,
1: Evet. Ben
0: hafızasında
1: çocukluğum da
0: olağanüstü
1: orada
0: yeri var.
1: geçti.
0: E zaten
1: Trenlerde
0: Sarı
1: geçti.
0: Gelin'i deme zaten abi. Sarı Gelin çok başka bir yerde yani abi.
1: Başka.
0: Yani o
1: Evet.
0: yüzden
1: O.
0: hani sen çok doğru bir yerden, doğru bir damardan aslında Türk toplumuyla bir temas kurdun. Bu çok önemli. Ben mesela Sarı Gelin'in ne kadar büyük bir ses bayrağı olduğunu 2001 yılında gittiğim Kırgızistan'ın
1: Tabii.
0: Alatağ
1: Ortak
0: Meydanı'ndaki
1: duygusu ya.
0: konserinde
1: Türk
0: gördüm abi.
1: milletinin.
0: Yani
1: Evet.
0: yıl 2001, ben daha yeni yani parlamamışım bile. Gitmişim orada konser veriyoruz küçük Emrah'la beraber.
1: Evet.
0: Emrah'la beraber veriyoruz. Abi şarkılarım yeni çıkmış. Kırgızistan'da beni hangi şarkım üzerinden tanıyalım da o şarkıyla bir köprü kuralım. Bir gazeteci abimiz var. Dedi ki Ahmet dedi burada bir Sarı Gelin okusana. Dedim abi Kırgızistan'da Sarı Gelin yani.
1: Ya
0: Abi
1: gidiyorlar.
0: uçakla 6 saatte gittik biz abi. Tamam mı? Kırgız Sarı Gelin falan. Böyle biraz kendimden geçmişim böyle. Devasa bir sahne kurmuşlardı. Alatağ Meydanı. Yani Kırgızistan'ın en büyük hocam meydan orası.
1: Türkü Cumhuriyetleri'de çok konserim var.
0: Ya bir ara çok
1: Evet.
0: veriyordum. Sonra 2017'den sonra biraz bende mi bir
1: Azaldı.
0: şey oldu? Bende de bir sıkıntı var. Yani bunu kabul etmek lazım. Biraz
1: Öyle
0: bunu
1: mi? Sen biraz kendini mi çektin? Ya
0: biraz
1: bence biraz yazarlığa ve sinemaya falan döndün
0: ya
1: galiba. Yani
0: sadece onunla alakalı
1: yazmak çünkü çok zaman alıyor. Ahmet.
0: onunla değil. Ben uçakta yazıyorum. Ben yollarda yazıyorum. Konsere
1: Ha.
0: giderken yazıyorum. Yani benim için mesela
1: Güzel.
0: yazmak bir eve kapanıp bir odaya kapanıp yazmak
1: Ha.
0: değil. Ben hayatın çok içinde yazıyorum. Yani kalabalık gürültülerle falan gürültü içinde bile
1: Çok iyi.
0: yazabiliyorum. Çünkü kendimi bir şekilde soyutlayıp hikayenin içerisinde var olma imkanı bahşediyor bana Allah-u Teala. Ben 2017'den sonra bir tuhaflaştım. Tamam evet bir taraftan bak ben mesela 2017'den sonra ne yaptım? Neyleğimi yaptım mesela. Yani bu şarkı çok tuttu bu Neyleğim şarkısı. Onun
1: Evet.
0: 2017'den sonra yine böyle mutlaka her sene bir tane tekli parça çıkarttım. Ondan sonra. Konserlerim zaten devam etti. Bir sinema filmi çektim doğru. Eyvallah. Ama sanatçılık da böyle bir şey var. Sanatçı eş zamanlı bir şekilde çok farklı ama yine sanatın içerisinde olaylarla ilgilenebiliyor. Yavuz, bunu sen ne yapıyorsun? O filmleri sen hangi ara çektin?
1: Doğru.
0: Ve sürekli diziler
1: Sürekliliği
0: ise.
1: yok. Zaten grafik sürekli böyle çıkmıyor üstad bizde işte. Yani bazen düzleşiyor,
0: Bravo.
1: bazen çıkıyor, bazen aşağı iniyor tekrar. Ama işte evet.
0: Sadece bir tane sorum var sana. Sana soruyu ben soruyorum. Resim yeteneğin var mı?
1: Hiç yok ya.
0: Ya mutlaka olmalı ya. Benim bir tezim vardı da. Allahu Teala şeye ses sanatçılarına, müzikle iştigal edenlere komplike veriyor abi yetenekleri. Mutlaka vardır sana söyleyeyim. Biraz ilgilensene. Yani biraz zorla bak mutlaka çizgi yeteneğin de vardır senin. Resim yeteneğin vardır. Boyalarla ilgilenme yeteneğin vardır.
1: Hiç denemedim biliyor musun?
0: Ya
1: Bir
0: bir baksan
1: denemek
0: var
1: lazım.
0: ya. Belki diyeceksin ki aa ben niye kendimi keşfetmemişim ya falan. Bunun zıttını ben görmedim. Mesela bak Erol Büyükbaş rahmetli. Çok iyi bir ressamdı biliyor musun?
1: Hadi ya.
0: Tabii.
1: Bilmiyordum o yönünü.
0: Aa çok iyi bir ressamdı. Nejat Uygur, Allah rahmet eylesin.
1: Evet, onu
0: Çok önemli
1: biliyorum.
0: bir karikatüristi.
1: Evet, onu
0: Ayhan
1: biliyorum.
0: Işık çok iyi bir çizgi roman sanatçısıydı.

0: Ahmet'le Ayhan Işık'ın esasen bitirdiği okul Güzel Sanatlar. Tabii.
1: Ha,
0: Yani
1: bilmiyordum.
0: çok büyük bir oyuncu tabii. Yani Türk sinemasında biliyorsun kral olarak
1: Tabii.
0: bilinirdi. Çok büyük bir oyuncu. Ama çok güzel böyle kara kalem resimleri falan. Hatta bir gazetecinin şeyini ve gençliğimde falan görmüştüm ben onu. Onun şeyini çizmişti. Kara kalem resmini çizmişti. O gazeteci söylemişti. Ayhan Bey çizdi bunu diye. Dolayısıyla biz hakikaten sanat dediğimiz olguyu Allah-u Teala bir şey olarak
1: Yatkınız değil mi?
0: ya ki, mutlaka sende de bir çizgi vardır.
1: Deneyeceğim.
0: Yani bu mutlaka o çizgiyle, resimle alakanı bir şey yap, keşfetmeye
1: Çok
0: çalış.
1: inşallah. Çok farklı bir şarkı ismi. Ay Yıldız Kolye. Bu nereden
0: Evet.
1: çıktı üstad bu beste?
0: Abi
1: Hikayesi var mı?
0: bu şeyden sonra 2016'dan sonra yaptığım bir eserdir o benim. Ve hakikaten sen de ben de çok kıymetli halkımız, Türk milleti de çok iyi biliyor ki bizi birleştiren, buluşturan remzler var, semboller var. Elbette bizi birleştiren, buluşturan Türk kültürünün ölümsüz sosyolojik vakaları var,
1: Tabii.
0: tarih var. Efendim vicdan duygusu var, kolektif vicdan var. Türkülerimiz var bizi buluşturan.
1: Tabii.
0: Töremiz var, adetimiz var. Bitmez tükenmez. Asya'dan Avrupa'ya getirdiğimiz, Anadolu'ya getirdiğimiz, Balkanlara taşıdığımız çok büyük kültürümüz var. Ama ve lakin aynı zamanda bizim bir remzimiz var. Bağımsızlığımızın, istiklalimizin sembolü olan bir remzimiz var.
1: Tabii.
0: Türk bayrağı.
1: Tabii.
0: Ay Yıldız. Dolayısıyla ona bir şüphesiz çok yapılan güzel eserler vardır bayrağımız üzerine. Arif Nihat Asay'ı da burada saygıyla yad edelim. Ben de naçizane Türk müziğinde bir Ay Yıldız eser daha olsun diye Ay Yıldız Kolye yaptım. Yani aslında aşkı, sevgiyi Ay Yıldız Kolye üzerinden anlatmaya çalıştım.
1: Dinleyebilir
0: Hadi
1: miyiz
0: bakalım.
1: usta? Tamam.

0: Gerçekten çok güzel şarkı olmuş. Yani bir bayrağı aşk bu kadar güzel anlatılır. Çok güzel anlatmışsın.
1: Yani ne bileyim ya işte içimizden geldi. Bunları biliyorsun abi. Allah Rabbim bize nasip ediyor. Biz sadece orada şeyiz hocam. Aracıyız yani. Köprü.
0: Azerbaycan'dan inşallah doğru bilgidir. Fahri Ferman Ödülü almışsın.
1: O 2007 yılındaki
0: Evet.
1: 2007
0: Bakü konserinin tamamını Azerbaycan ordusuna bağışlamışsın.
1: Evet,
0: Doğru mu?
1: 2007'de Haydar Aliyev Sarayı olarak bilinir. Mutlaka gitmişsindir orada. Konser de
0: Evet.
1: vermişsindir sen. Orada çok seviliyorsun. Bunu da sana söyleyeyim. Orada verdiğim bir konserin geliri Azerbaycan Silahlı Koşunları derler. Bize Silahlı Kuvvetlere Silahlı Koşunları derler. Silahlı Koşunlara yani benim etim bütün nedir işte? Yani sadece bu
0: Olsun
1: bir
0: çok
1: şeydi, niyetti,
0: önemli.
1: temenniydi. Çünkü o günlerde, ondan önce de yaklaşık 35 yıldır hükmünü sürdüren bir büyük zulüm vardı. Karabağ
0: Evet.
1: toprakları işgal altındaydı.
0: Evet.
1: Ve dolayısıyla biz de kardeşliğimizi, karındaşlığımızı gösterme konusunda bir çaba içerisinde olduk. Orada şimdi milletvekili olan bir hanımefendi var. Benim manevi annemdir. Tenziler Üstamanlı. Onun davetlisi olarak 2004 yılında gitmiştim Yavuz. Çok güzel hatıralarım var benim Azerbaycan'la. Ve 2014 yılında da Azerbaycan'da Devlet Terakki Ordu'nu verdiler bana. Ben resmi bir Azerbaycan Devlet Madalyası sahibiyim.
0: Ne kadar güzel.
1: Yani
0: Ne kadar büyük
1: Cenab-ı
0: olmuş.
1: Prezident'in şeyiyle, imzasıyla,
0: Karabağ'la
1: talimatıyla.
0: ilgili de zaten çok ciddi desteğin var
1: Bir
0: senin.
1: evlatlık kardeşlik yaptık.
0: Evet,
1: Yavuz onu sen de
0: aynen.
1: yapardın.
0: Aynen.
1: Ben 2004'te konsere gittikten sonra oradaki durumu zaten hani kitabi olarak biliyordum. Eski gazeteciyim. Kitabı olarak biliyordum. Orada sağ olsun Tenzila Hanım kıymetli eşi, o da çok büyük bir Türk dünyası şairi, filozofudur. Sabir Bey, Sabir Üstamanlı. Onlarla birlikte biz Sabirabad denen bir bölge vardır. Oraya gittik. Azerbaycan'ın çok önemli bir yeri şöyledir. Azerbaycan pamuğunun üretildiği yerdir o Sabirabad. Orada ben gittiğimde şeyler derler, kaçkınlar. Karabağ'dan canlarını kurtararak Azerbaycan'a gelenlere o dönemde kaçkın kelimesiyle telaffuz ediyorlardı. Kaçkınların yaşadığı köye gittim ben. Yavuz, o hakikaten çok ilginç bir şeydir. Yağmur yağıyordu gittiğimde. Ekim ayının sonlarıydı. O yağmurun altında muşambaların içerisindeydi kimi insanlar. Kimi insanlar da tren katarlarının içerisinde idiler. Bak
0: Vay be.
1: 2004'ün sonu. 2004, evet 2 ay sonra gittim yani konser Temmuz ayında vermiştim. Gittiğimde Ekim ayı, Ekim'in sonuydu evet. Gittiğimde orada çok güzel hatıralarım oldu benim. Güzel derken çok anlamlı hatıralarım oldu. Hiç unutmuyorum bir tane abla böyle 2 tane çocuğu yavrusu vardı. Bana dedi ki ay kardeş dedi bana. Şimdi azatlığa kavuşan ve artık vatan topraklarının şeyi olan mütemmim cüzü olan Cebrail rayonu vardır. Orada bölgeye rayon diyorlar. Cebrail'den canını kurtarmış gelmiş oraya. Ay kardeş dedi, ben Cebrail Hanım dedi. Allah devletimizden razı olsun dedi. Bize pul verir, çörek verir. Benim dedi pullerim. Çocuklara puli diyor. Ondan sonra puli bize şeyde de Karadeniz'de kullanılır. Ondan sonra pullerim dedi. Biz yiyoruz, şey yapıyoruz. Ama dedi vatan. Ben vatanıma gitmek isterim. Ay kardeş dedi bana. Dedim ki Allah'ın izniyle inşallah gideceksin bacı dedim. Hatta o işte bu zafer Allah'ın izniyle elde edildikten sonra ilk tweetim odur. Cebrail bacı inşallah şimdi topraklarındasın diye.
0: Vay be.
1: Tabii. Mesela yine 2014. yılda her gidişimde mutlaka ya bir
0: Kaç
1: şey
0: kere gittin?
1: gitmek ne kelime? Ben hiç oradan çıkmadım neredeyse. Ya bir ara
0: Bir ara beraber gidelim ya.
1: ya çok sevinirim ya.
0: Ben bu arada Azerbaycan'a hiç gitmedim biliyor musun?
1: Ne diyorsun sen?
0: Ya. O da benim eksikliğim
1: Bak sana bir
0: olsun.
1: söyleyeyim mi? Hakikaten seviliyorsun bak.
0: Gerçekten beraber gidelim.
1: Buradan
0: Buradan söyleyelim. Bak şimdi yayında
1: kulaklarını çınlattık
0: söylüyoruz.
1: zaten Tenzil Hanım'ın. Tenzil Hanım orada aynı zamanda Azerbaycan Türk Kadınlar Cemiyeti'nin başkanıdır. Azerbaycan Türkiye evinin de sedridir. Bu Türkiye'de Azerbaycan'da Türkiye'ye yaşayan bir büyük sevdanın mensuplarıdır bunlar.
0: O zaman
1: Buradan şey verelim kendisine.
0: Evet ya vallahi.
1: Şey olsun artık biz beraber ya, gelelim.
0: Ahmet Şafak'la gelmek.
1: Yani birlikte beraber gelmiş. Beraber konser yapalım. Şuşa'ya gidelim mesela şimdi. Şuşa'da
0: gerçekten bir konser yapalım. Artık yayında söylüyoruz, bunu yapmak zorundayız.
1: Tamam, tabii. Konser yapalım orada biz. Çok güzel hatıralarım var. Mesela bir hatıralarımdan bir tanesi de orada bir şeye gittik biz. Yine o da kaçkınların getirildiği ve aynı isimde kurdukları bir kasabaya gittim ben. O kasabada bir annemiz vardı. Çok yaşlıca bir anneydi. İki tane evladını Karabağ Savaşı'nda şehit vermişti. Çok önemlidir bu. Bu evladım, bu annemizin evlatlarının naaşlarını geri vermek için Ermenistan ordusu şöyle bir talepte bulunmuş. Bize iki tanker benzin verin, naaşları verelim diye. Bak bu, ben böyle bir şey ilk defa gördüm, duydum. Benim gittiğim sene 2014. Bu oraya gittiğimde. O annem, böyle elini öptüm. Şeyde vardır, YouTube'da o görüntüler vardır. Var tabii. Annem böyle dedi ki, oğul dedi, ben dedi bu hayatta bir şey öğrendim dedi. Bilirsen dedi, hayat muvakkatidir. Daimi olan vetendir. Muvakkati kelimesini biliyorsun. Bizim aslında Osmanlıca. Geçici yani.
0: Geçici.
1: Hayat geçici. Daimi olan vetendir.
0: Vetendir.
1: Ya 70 yaşında bir anne. Böyle elini öptüm böyle. İşte onlar bizim öğretmenlerimiz. Yavuz. Hayatı böyle öğreniyoruz. İşte oradan çıkıp da bir adamın Karabağ diye bir mahnı yapmaması mümkün mü?
0: Ahmet abinin bir tonunu verir misiniz? Bir ton basın. Bir tane Azeri bir şey okusana, bir kıta. Aklına ne gelirse. Azerbaycan'a gitsin buradan.

0: Ya.
1: Gittik şeye. Gittik bak. Bakü'ye gittik. Sana söyleyeyim. Benim gitmediğim yeri yoktur. Azerbaycan'ın. Bir tek artık şeye gitmedim. Dağlık Karabağ.
0: Öyle mi?
1: Karabağ'ımıza gitmedim. Artık Karabağ'ımıza da
0: Oraya
1: gideceğiz.
0: da
1: Şuşa'ya
0: gittiniz.
1: gideceğiz. Biliyorsun Şuşa büyük. Türk dünyasının büyük kompozitörü. Büyük bestekeri. Bestekarı. Türk dünyasında ilk operayı yazan Üzeyir Hacıbeyli'nin memlekettir abi.
0: Memleketi.
1: Şuşa. Oradan mesela yine çok büyük sesler çıkmış. Bülbül,
0: Tabii canım.
1: bülbüller gibi. Polat Bülbüloğlu'nun bir de memlekettir oralar. Dolayısıyla Şuşa'da çok büyük bir şey yapılıyor. Yapıldı. Belki de bitmiştir bir konservatuvar ondan sonra. Artık oralara gideceğiz.
0: İnşallah.
1: Bütün Karabağ'ımızın işgalden kurtarılmış ve vatana iade olunmuş efendim yerlerimize, rayonlarımıza, bölgelerimize, memleketlerimize, köylerimize gideceğiz hep beraber.
0: Görevimiz.
1: Evet, o bizim görevimiz.
0: Üstad, geldin, şeref verdin. Seni
1: O şeref
0: ağırlamaktan
1: bendenize
0: dolayı
1: ait. Şeref buldum.
0: çok mutlu oldum ben ve arkadaşlarım. Sevgili izleyiciler, programın sonuna geldik ama tabii ki Ahmet Şafak'la kapatacağım. Arkanda dağ bil beni ya da geriye aşk kalır,
1: Geri
0: hangisini
1: yaş kalır yaparım.
0: dilersen. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok özel bir insan. Bugün kendisini burada ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk. Önümüzdeki hafta tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar, selam, sevgiler iletiyoruz stüdyodan, buradan. Kalın sağlıcakla.

0: Doğudan Sesler bu akşam TRT Müzik'te.
1: Arap saçlarını, çöndür beni Arap saçlarını.
2: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz. Öyle.

0: Her zaman olduğu gibi sizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Yeniniz arkadaşım Tolga Kılıç. Keman'da Can Olgun. Ve perküsyonda Mehmet Akatay. Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz efendim. Bugün yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser. Gökhan'cığım. Hoş geldin.
1: Abiciğim, hoş bulduk.
0: Bak ne güzel karşıladık seni.
1: Süpersiniz abi. Enerjiniz yeter zaten.
0: Canım benim, çok teşekkür ederim. Beni geldiğin için çok mutlu ettin. Ve arkadaşlarım adına tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi sen de çok hakikaten böyle bir çok güzel bir auran var. Şimdi bir oyunculuk tarafın var, bir müzisyenlik tarafın var. İstersen bunlardan bahsedelim. Daha önce neler yaptın müzikle alakalı? Lütfen onu bir seyircilerimize, izleyicilerimize anlatırsan.
1: Yani müzik aslında benim hep kendimi bildim bileli tek yapmak istediğim işti. Olaylar biraz farklı gelişti aslında. İlk bir böyle halamın vesilesiyle diyeyim, modellikle başladı ve çok küçük yaşlarda, 14 yaşındaydım. Yani aklımda da olmayan bir şeydi. Bir anda kendimi podyumda buldum. O zaman hayallerinde ona bahsetmiştim mesela. O da demişti ki o da bir sahne ve git hani kıyafeti de taşıman lazım. Bir dene, şansını dene gibi bir
0: çok
1: şey olmuştu.
0: Çok da iyi düşünmüş.
1: Ve bir anda aslında o bir basamak oldu benim için ve İstanbul kapılarını açtı. Sonrasında buraya ilk geldiğimde o zaman sevgili Mete Özgenci ile Devrim Karaoğlu'yla beraber projeler, bir şeyler yapıyorduk. Bir albüm çalışmaları vesaire girmiştik. Zerrin ablanın, Zerrin Özer'in Ömür Geçiyor albümünde vokalim vardı. Ve bir anda İstanbul'a geldikten sonra 6 ay sonrasında oyunculuk zaten görüşmelere gidiyordum bu arada. Ve bir anda Selena girdi hayatıma, hayatımıza hatta.
0: Evet, evet.
1: Çünkü hani 3 sezon çok fenomen oldu. Hala izleniyor.

0: kimse ne yapımcımız ne gani müjde hani hiç ekip arkadaşlar bu kadar çok etki edeceğini hayal etmiyorduk açıkçası. Ama böyle bir anda oyunculuk aslında onunla beraber insanlar beni tanımış oldu. Dizi bittikten sonra biter bitmez Sıla'yla beraber onunla hem sahnede vokalistlik ve sonrasında ilk albüm prodüktörü de Sıla ve Efe Bahadır'dı. Onlarla beraber 2012 yılında müzikal kariyerime başladım. Ve sonrasında hem oyunculuk hem şarkıcılık vesaire böyle devam etti. Ama müzik dediğim gibi hep vardı hayatımda.
1: Ya ne kadar büyük şans. Yani halanın seni öyle yönlendirmesi. Hayat ne
0: Tabii.
1: kadar enteresan, değil mi? Yani bir tane hareketle bütün hayatın değişebiliyor.
0: Aynen
1: Nereden
0: öyle.
1: nereye?
0: Yani hiç yani hayal etmiyordum. Yani öyle bir aklımda olan bir şey değildi. Çok fazla hızlı gelişti.
1: O zaman şöyle yapalım. Hemen bir tane parçayla seyircilerimize merhaba diyelim.
0: Tabii ki seve seve.

0: Gökhan'cığım nefesine sağlık, ağzına sağlık. Çok güzel
1: Eyvallah abi.
0: söyledin.
1: Sizlere de aynı.
0: Tabii müzisyenle de şarkı söylemek, şarkı çalmak, enstrüman çalmak da başka bir keyif oluyor. Onu da itiraf
1: Estağfurullah.
0: etmek lazım.
1: Sizin yanınızda.
0: Sıla'yla beraber bir şeyler yapmıştın, sahne çalışması. Peki bir beste çalışması, bildiğimiz bir besten var mı Sıla'yla beraber yaptınız? Yoksa senin bir bestelerin vardır mutlaka.
1: Tabii. Yani ilk albümde zaten ilk düet şarkımız Hadi Oradan vardı. Ve sonrasında albümün çıkış şarkısı En Kötü Günümüz Böyle Olsun. Bugün de
0: Çalacak
1: söyleyeceğim.
0: mıyız? Ha.
1: Ondan sonra onu sözünü ortak yazdık Sıla'yla. Bestesi bana ait bir şarkı. Çıkış şarkım da oydu. Çıktığı zaman da hala hala hatta duyuyorum da. Çıktığı zaman da çok ses getirmişti. Çok da sevdiğim bir şarkımdı. İlk albümde iki tane benim sözü ve müziğinde ismim olan bir bestem, şarkım var. Diğer ilerleyen zamanlarda, son zamanlarda özellikle daha çok böyle kendim yazmaya başladım açıkçası. Hep yazıyordum aslında ama öyle gelişmedi olaylar. Daha böyle biraz böyle nasıl diyeyim, mükemmeliyetçi bir tarafım var maalesef. Bunu da kendimi geliştiriyorum aslında. Ama sonrasında artık çıkarmaya başladım ve üstüne de ekledik tabii ki. Ama ilk albümde dediğim gibi Sıla'yla ortak bir şarkımız. Bir de tek kendim olan var. Ama total 10 tane şarkılık bir albümümüz var.
0: Besteleri nasıl yapıyorsun? Enstrüman falan çalıyor musun? Öyle bir var, çaldığın bir şey var mı yoksa?
1: Yok. Yani bir çok az gitar çalabiliyorum
0: Evet.
1: açıkçası. Ama yani genelde böyle melodiyle beraber geliyor. Bazı bir şarkıları mesela ilk sözünü yazmışım. Bir şarkım var mesela. Yıllar önce şiir gibi yazmışım. Ondan sonra ve unutmuşum onu kenarda. Yeter şarkım hatta çıktı işte bundan geçtiğimiz sene çıkan şarkım. Böyle okurken bir anda aa unuttum falan deyip okuduğum an akmaya başladı melodisi, bestesi. Ondan sonrasında gelişti her şey. Yani tek böyle spesifik bir şey yok aslında. Bazen söz de geliyor, bazen melodi
0: Ne de
1: geliyor,
0: geliyor.
1: bazen üstüne işte bir cümle buluyorum ve onun üstünde çalışıyorum, çalıştıkça oluyor. Öyle yani.
0: O zaman şöyle bir şey yapalım. Bence hemen bir şarkı daha söyleyelim. Hatta bestenden söyleyelim bence.
1: O zaman en kötü günümüz böyle olsun mu?
0: Olsun.
1: Hadi olsun.
0: Hadi olsun.

Eksik olsun hayat ne güzel, oh ne ala, en kötü günümüz böyle olsun. Bir canım var bende dursun, sen gibiler. Eksik olsun hayat ne güzel, oh ne ala.

0: Eksik olsun hayat, ne güzel, oh ne âlâ. En kötü günümüz böyle olsun. Bir canım var bende dursun. Sen gibiler eksik olsun hayat, ne güzel, oh ne âlâ. En kötü günümüz böyle olsun.
1: Gökhan'cığım, nefesine sağlık. En kötü günümüz böyle olsun.
2: Hayırlı olsun size de hayırlı bu olsun. Arada.
1: Bak bugün bir bak bugün teşekkür. Bugün şöyle bir şey var. Şimdi repertuarında biliyorum Mustafa Sandal şarkısı var. Bu Mustafa Sandal şarkısını orijinalini, aranjmanını yapan
2: acaba kim yaptı?
1: Acaba kim olabilir?
2: Acaba kim?
1: Bir arkadaşımız var burada. Acaba o olabilir. Yani Tolga Kılıç yaptı aranjmanlarını. Kanunu ben çaldım bu arada. Yani biz Tolga ile beraber 25-27 yıldır Mustafa ile beraberiz. Tabii Mehmet Akatay.
2: Lütfen.
1: Bütün albümlerini. Yani abi. Gördüğün gibi prodüksiyon sağlam yani. Bütün orijinal kim varsa muazzam. Burada.
2: Abi ben de zaten sizi bulmuşken bu şarkıyı söylemezsem yani olmaz dedim yani, anlatabiliyor muyum? Bir repertuar çalışırken dedim ki muhakkak söylememiz lazım diye.
1: Söylememiz lazım.
2: Yani hepiniz zaten

0: Yıllardır hep bütün özellikle müzik camiamızın herkesin çok yakından tanıdığı duayen isimlersin. Siz de burada olmak benim için çok büyük keyif yani.
1: Çok teşekkür ederim. Hakikaten şimdi bazen söylüyoruz, konuşuyoruz falan. Diyor ki orijinali ben çaldım. Zaten albümde ben çalıyordum. Zaten dedi bana sorun yok o zaman. Harika.
0: Doğru.
1: Hadi o zaman şimdi bir Mustafa Sandal şarkısı yapalım.
0: Tamam, hadi.

0: Şimdi İstanbul'a gelenler hani hep böyle gelir ya. İstanbul seni yeneceğim falan. Hiç öyle bir hikayem var mı? Yani
1: Ya şöyle aslında tabii ki dedim ya
0: iddialarım var mı yani? Vardır mutlaka da.
1: vardı tabii ki yani hep hayallerimin peşinden koştum. Yani attığım her adımda bu vardı. Ailem de tabii ki sağ olsun çok destek oldular ama mesela eğitim tarafında daha böyle şey daha geleneksel tabii ki ya şimdi biliyorsun abi işte altın bileziğin olsun işte hani gideceksin elektronik öğreneceksin falan diye mesela istemediğim bir yere götürdüler ama hiçbir zaman vazgeçmedim mesela hayallerimden. Hep onun peşinden koşmuştum.
0: Evet.
1: Bunu da gerçekleştirmek tabii ki tek kere ülkemizde İstanbul'a
0: Doğru.
1: gelmekti. Ve dediğim gibi aslında programın başında da bahsettiğim olayların gelişmesiyle birçok şey oldu. Hep bu işte o İşte geleceğim seni yeneceğim İstanbul falan o herkesin zaten klasiktir ama içimde
0: Evet.
1: tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var o tükenmiş değil aslında. Ve geldiğimde tek başımaydım. Hiç doğru düzgün bir arkadaşım yok. Sadece işte hani o zaman defelerden tanıdığım işte birkaç işte şu an aslında hepimizin tanıdığı ne bileyim işte Tolga'n, Sayışman, Burak Özçivit hani o zaman arkadaşlarım falan ama bir yere kadar ne vakit geçirebiliyorsun.
0: Tabii.
1: İstanbul'a alışmak zaman alıyor. Ama kısa sürede birçok şey geliştiği için o süreci iyi atlattığımı düşünüyorum.
0: Düşünüyorsun.
1: Yani inşallah yendim seni
0: Ya tabii İstanbul aslında yenmek
1: diye.
0: mümkün değil.
1: Tabii ki
0: İstanbul'un
1: abi.
0: sevgilisi olmak güzel.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Yoksa dost olunca güzel gidiyor
1: Tabii
0: aslında.
1: ki.
0: Ben İstanbul'a gelme hikayem benim şey bir gün televizyona çıktım. O zaman TRT1 Mehpare Çelik'in programı vardı. Babam dedi ki sen artık güzel kanun çalıyorsun. Televizyona çık da dedi. Hani insanlar da seni
1: Bir
0: tanısın.
1: görelim.
0: Ben öyle bir televizyona çıktım. Televizyonda beni Ruhi Ayangi, Sezen Aksu, ondan sonra işte bak şanslar hep bunlar. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar'dan Tülay Örser hanımefendi beni seyrediyor ve okula geliyor diyor ki Tülay Hanım o zaman eşim değil şimdiki eşim biliyorsun Meral sınıfta diyor ki ya sabah bir Kanuni seyrettim çok etkilendim şöyleydi böyle deyince Meral de diyor ki ya biliyor musun benim arkadaşım erkek arkadaşım yani o zaman şey yapıyoruz diyor ki onu hemen al gel diyor İstanbul'a. O diyor geçen sene gelmişti ama diyor ben o zaman sınavı kazanamamıştım İTÜ'nün sınavını. Hemen al gel diyor ve benim hayatım o hemen al gel değişiyor. Geliyorum Ruhi Ayengil Orkestrası'na giriyorum. İTÜ Konservatuvarı'na kompozisyon bölümüne giriyorum. Ve Kutsi Ergüner'le tanışıyorum. Sezen Aksu'ya başlıyorum derken işte bak bir televizyona çıkışın ne kadar
1: Tabii.
0: değiştiriyor. Yani
1: Abi
0: hakikaten şans.
1: kelebek etkisi de derler
0: Evet.
1: ya hakikaten işte farkında olmadığın bir an senin bütün hayatını gerçekten etkileyebiliyor.
0: O yüzden ümitsizliğe hiçbir zaman kapılmamak lazım. Bazen bir
1: Kesinlikle.
0: telefonla, bazen ufak bir şeyle bir merhaba bile insanın hayatını çok değiştirebiliyor. Her an her şey olabilir. O yüzden Cem Yılmaz'ın bir şeyini dinlemiştim, videosunu. Şans her an seni yakalayabilir. Sen de ne zaman ne olduğuna bağlı diye. Hani eğer
1: Çok güzel.
0: seni yakaladığında, şans geldiğinde bir şey varsa şans oluyor. Eğer geldiğinde bir şey yoksa şanssızlık oluyor diye.
1: Şanssızlık oluyor.
0: Evet, çok doğru gerçekten. İnşallah herkese Allah şans versin.
1: Amin inşallah.
0: Ben çok konuşmak taraftarı değilim aslında ama çok da konuşuyorum biliyorum. O yüzden hadi bir şarkı daha diyelim.
1: Tabii ki seve seve.

0: Şimdi ya bazen başımdan benim hakikaten çok böyle şeylerde potlarda kırdığım oluyor yani hakikaten. Şimdi bir gün bir sosyal medyada bir şarkı dinledim. Dedim ki ya böyle de olur mu dedim. Böyle de çalınır mı falan. Böyle de olur mu falan. Böyle bir negatif bir şeyler yazdım, tamam mı? Yani ne gerek var aslında, ama insan bazen böyle duygularını ifade etmek istiyor. Oradan biri bana mesaj atmış. Abi sen çalıyorsun diye.
1: Şaka yapıyorum.
0: Tabii. Şimdi ben düşünüyorum, diyorum ki ya ne zaman çaldık bu, ne, hiç hatırlamıyorum. Ama hakikaten bir baktım, o zaman kaset zamanı,
1: Tabii.
0: 90'lı yıllar, benim izim var. O
1: Abi
0: yüzden
1: 90'lardan bahsediyorsun bu arada,
0: ...90'lardan
1: hani o
0: bahsediyorum.
1: kadar da değerli ki. Ve ben de
0: Evet.
1: şimdi işte hayalim zaten şarkıcı olmak, şarkı söylemek. Bütün o kartonetlerde o kadar iyi bir biliyorum ki o yıllar içinde. Dedim ya işte biraz önce, işte burada sizde olmak benim için hakikaten çok büyük bir keyif. Unutuyorsunuzdur abi, çok normal. Çok
0: Ya şimdi
1: normal
0: bazen
1: yani.
0: bir yere gidiyorum böyle
1: Ama
0: baş...
1: eleştirmen de güzel. Yani,
0: Ya, kendimi hak...
1: yani o da güzel.
0: Ya sonra dinledim, bayağı iyi çalmışım aslında. Şimdi bir yere gidiyorum, bakıyorum pazara kadar değil.
1: İyi,
0: Hop ya
1: tabii.
0: ben çalmıştım falan, hop. Ondan sonra ben tabii ki falan
1: Tabii.
0: şarkılar böyle. Ya insan hoşuna gidiyor, çok güzel
1: Tabii ki,
0: şeyler. Yani
1: tabii ki.
0: bu gece kopmak lazım falan. O da kopmak değil de
1: Kopmam
0: kopmam
1: lazım.
0: lazım. Peki bir şey soracağım. Seni ben albümde çaldım mı hatırlamıyorum.
1: Abi biz bir stüdyoda karşılaşmıştık. Seninle ilk karşılaşmam zaten albüm kaydında olmuştu, ama başka bir şarkıya galiba olabilir. O
0: Şimdi
1: zaman gelmiştin, orada tanışmıştık. Zaten muhteşem bir enerjiyle gelip herkesi zaten orada yorulmuşuz etmiş, saatler geçirmişiz. Sen geldiğinde herkesin zaten yüzünde güller açmaya başlamıştı. Hiç unutmuyorum o günü zaten.
0: şimdi ben
1: Ama albüm de yoktu galiba.
0: İstanbul'a geldiğim zaman tabii o zaman tanınma ihtiyacı var. Seviyorum da insanlara gitmeyi. Şimdi benim arabamın bagajı her zaman kanun oluyordu, tamam mı? Bir gün bir geldim, bir baktım Volga içeride Hande Yener'in albümü yapıyor. Nasıl olmuş dedi. Dedim kanun eksik yani burada. Şimdi ya. Dedi abi kanun burada mı falan. Ya Allah dedim, hemen alırız yani.
1: Olabilir,
0: Hani dedim
1: olabilir
0: olabilir, bir
1: falan
0: bakayım ha falan. Hemen arabanın
1: deseydin.
0: bagajından aldım geldim. Bir de Volga'ya dedim ki, o zamanlar tabii öğrencilik zamanlarımız. Volga'cığım biraz dedim çalmam lazım. Paraya
1: Benim
0: ihtiyacım
1: ihtiyacım
0: var.
1: var.
0: Dedi ki tamam abi sen merak etme dedi. Biz birinci şarkı, ikinci şarkı, üçüncü şarkı, 7-8 şarkıya kanun çaldık, tamam bir anda. Tabii. Sonra albüm çıktı, bir şarkıda albüm kanun var. Bana jest yaptı sağ olsun. Öyle de bir anım da vardır
1: Mükemmel.
0: yani. Böyle bir stüdyoya gittiğim zaman hep söylüyorlar zaten. Kanun lazım falan diyorum. Hakan'cığım getir falan derken. Ya çok güzel dönemlerimiz oldu. Böyle biraz
1: Muazzam.
0: hatıralara
1: Mehmet
0: bulun.
1: abi çaldı ilk albümde ama. Onu biliyorum.
0: Ya Mehmet abi.
1: Mehmet abi.
0: Mehmet abinin çalmadığı bir Michael Jackson. Belki ona da çalmıştır
1: Hatırlamıyor
0: yani.
1: olabilir.
0: Gökhan'cığım geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Davet
0: Hakikaten.
1: ettiği için burada olmak
0: Seni
1: keyifti
0: görmek
1: abi.
0: çok büyük mutluluk benim için.
1: Eyvallah.
0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başta söylediğim gibi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Kucaklıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler.

0: akşam size çok özel bir konuğumuzu, çok cici, çok tatlı bir oyuncumuzu, bir konuğumuzu getirdik, davet ettik. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Sena'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Bolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda. Bize saadet nasip şimdi uçuk rüyalarda.
1: Ajansa kaydolun birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
2: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
3: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

Çok teşekkür ediyoruz efendim kıymetli alkışlarınız için. TRT Müziği'nin saygıdeğer izleyenleri sizler, ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli alkışlarınıza daha fazla sözü uzatmadan, saygıdeğer partnerim, kıymetli abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Çok kuvvetli alkışlarla.

0: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler efendim. Sefalar geldiniz, hoş geldiniz. Kıymetli hazırım ve bize ekran başında izleyen değerli izleyicilerimiz diyorum. Saygılarımızı, sevgilerimizi her zamanki gibi esirgemeden sizlere sunuyoruz. Candan teşekkürler. Ve teşekkürün iptal olmaz, zamanında teşekkür edilmeyen de zaten pek yerini bulmaz. Göstermiş olduğunuz yakın ilgiye ekran başındakiler ve sizlere binlerce teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Nice Türkü Deryası programlarına diyelim.
1: Hoş geldin abi, evet, ağzına yüreğine canım. Sağlık.
0: Nasıl ikili o, iyi güzel olmuş mu? Cansınız. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler.
1: Onur duyuyorum, evet, seninle birlikte. Senin gibi bir üstadla birlikte program yapma şerefi bana nasip olduğu için çok teşekkür ediyorum.
0: Hemen diyorum ki misafirimizi davet edelim diyorum. İç Anadolu bölgesinin en Hint diyorum. Öyle bir insan olarak biliyorum sanat konusunda da. Hele hele. Ve diyorum ki Mehmet
1: Demirtaş geliyor, evet. Efendim. Kuvvetli alkışlarınızla.

0: Hoş geldiniz Mehmet Hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Mehmet'im hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
2: Ayaş'tan geldin, öyle mi diyeyim?
1: Ankara'dan.
2: Ankara'dan ama köken Ayaş.
1: Ayaş, ana evet. Tarafım Ayaş.
2: Evet.
1: Babam da Yeni Mahalle'nin Bağlıca köyünde.
2: Vay gözüm, suyun gözündensin Mehmet. Evet, hoş geldin canım.
1: Hoş bulduk. Öncelikle ekranları başında ve stüdyomuzdaki bütün konuklara hoş geldiniz diyorum. Sefa geldiniz. Şeref verdiniz.
0: Evet. Mehmet Hocam, ben de Ankara'da büyüyen aslında biri olarak müzikal evet. hafızamda çok ciddi bir yer kapladığınızı belirtmek istiyorum. Hakikaten
1: teşekkür
0: sizleri
1: ederim.
0: Dinleyerek, sizlerin eserlerinden feyz alarak yine bu müzikal yolculukta yol kat etmiş biriyim ben de. Evet. O yüzden bugün sizi bugün burada ağırlamak hakikaten çok mutluluk verici. Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: getirdiniz.
1: Ederim. Sağ olun.
0: Evet. Siz misketle girdiniz. Misketi de seslendireceksiniz bizim için herhalde şu anda değil mi?
2: Evet.
0: Alkışlayın.

0: Ağzına sağlık canım benim.
1: Teşekkür ederim.
2: Harikasınız. Şimdi ben bir eser seslendireceğim müsaadenizle. Ama yine birlikte söylemek istiyorum. Mümkün müdür? Salına da gel kısımlarını özellikle birlikte söyleyelim. Olur mu? Beyaz giyme diyeceğiz. Haydi bakalım.
0: Onun için beyaz giydin.
2: Evet, onun için beyaz giydim.